0: Arabesk'in tek sorumlusu Fırat yayında.
1: Güzel bir ısının özen yorumuyla startımızı verdik sevgili dinleyenler. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Şöyle yeni bir şarkıyla devam edelim. Serkan Kaya gelecek şimdi radyonuza. Mesajları paylaşmaya başlıyoruz. Yayınlar bir şarkılık değil, bir ömürlük sevdiğim Samet Yıldırım'a sıradaki şarkılar gelsin. Onu seven Merve'den seni çok seviyorum demiş. Kolay gelsin yayınlar. Ben Seda Çalışkan. Sıradaki tüm aşk şarkıları canım eşim Tuğra Çalışkan armağan olsun. Seni çok seviyorum kalbim demiş. İyi akşamlar. Sıradaki şarkı Aslan kardeşim Recai Söze'ye gelsin demiş. Sevgili Kazım mesajında. Ucu kalmış, gözlerimden gözü kalmış. Nasıl güzel bir şarkı Serkan Kaya'dan dinleyeceğiz. Sehpada ruju kalmış. Hep birlikte dinleyelim, sonrasında buradayız.
2: Fırat'a selam, damara

0: Serkan Kaya sonrasında devam ediyoruz birlikteliğimize. Sırayı Mehmet Kalkan alacak. İyi yayınlar Fırat abi, ben Derya Öz. Sıradaki şarkı sol yanım olan eşim Ekürşet Öz'e armağan olsun. Bir rüzgar esiyor, kokun buralarda bir yerde sanki diyerek mesajını sonlandırmış. Kolay gelsin yayınlar, ben Mersin'den Süleyman Yeşilyurt. Sıradaki tüm şarkılar Silifke'de bulunan abim Lokman Yeşilyurt. Değerli dostları İsmail İkinci, Mustafa Alpaltun, Burak Temel ve kardeşleri Uğurcan Yılmaz. Burada Sertan Ünal, Veli Aslan ve Mazhar Köre gelsin. İyi yayınlar, kolay gelsin demişler. Teşekkür ediyoruz. Canım babam Murat Kamış ve can kardeşi Vesat Demir Yılmaz Doğan için, Yaşar Kara, Harun Eser, Özgür Su, Ali Kanmaz için sıradaki tüm şarkılar gelsin demişler. Evet, Mehmet Kalkan da sizleri baş başa bırakalım. Kavuşamadım desin, sonrasında burada olacağız.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Yürü be, yürü be, Allah'ına kurban.
3: Mersin efendim.

0: izledim yavruma kavuşamadım. Mehmet Kalkan sizlerle buluştu sevgili dostlar. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Özlemedin mi desin intizar? Bakalım nerede kalmıştık mesajlarımıza. Merhaba, sıradaki şarkı Silifke'de bulunan Resul Can Şahin, Deniz Gündoğmuş, Ramazan Ertuğan, Yusuf Samet Yıldırım ve Yaşar Armut arkadaşlara armağan olsun demişler. Ben Koca Vilayet'ten Berat Silifke'de bulunan abim ve dostları Bekir Kayhan, Muzaffer Kartal, İsmail Ekinci, Murat Erzin, Barış Habif Aydoğdu, Şavkaya Rozan, Serhat Gülen, Acun Karal, Murat Atiş için sıradaki şarkılar armağan olsun demiş sevgili kardeşimiz. Selamlar reisim, ben Kürşat Öztürk. Şarkılar değerli büyüğümdeyim. İsmail Ekinci, Mustafa Alpuat'ın dostları Hasan Hüseyin Deniz, Harun Camyurt, Murat Ersin, Barış abilerim, Şavker Uzan, Acun Kartal ve Burak Temel'e armağan olsun demişler. Olsun bakalım, hepinize selamlar olsun. İntizar, özlemedin mi? Sonrasında kısa bir reklam arası, reklamlar sonrasında burada olacağız.
1: Mersin FM 104.6.

bir şarkı gelecek şimdi. Ahmet Özhan yorumuyla dinleteceğiz sizlere. Sen mevsimler gibisin. İyi akşamlar, yayınlar. Ben Mersin Mutlan, Melike Delice. Bugün çalacak olan şarkılar sevgilim Görkem Koçak'a gelsin. Sana da iyi yayınlar abim, kolay gelsin demiş. Teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar. Mutlan selamlar. Sıradaki şarkılar Can Parşam, Bir Tanecik Oğlum, Hilmi Dorun ve can dostu Ceylan Duran'a armağan olsun demiş. Selamünaleyküm. İyi yayınlar. Sıradaki şarkılar Aslan abilerim, Mert Gezer, Hacı Beyli Gezer, Berk Tık, Tufan Cin, Fatih Sezgek, Ömer, Bahar Yıldırım'a armağan olsun demiş sevgili dinleyicimiz.

Mahmut'tan selamlar, Sadek şarkılar bir tanecik yeğenim Hilmi Doğru mu için gelsin demiş. Bu güzel şarkıları sizlere baş başa bırakalım. Yalancı dünya gibisin. Yalancısın sevgilim. Sen mevsimler gibisin, değişirsin. Sevgilim.

Kayıt dostlara geride bıraktık. Birlikteliğimizde tüm hızıyla devam ediyoruz sevgili dostlar. Hüseyin Altın alacak sırayı. Merhaba, iyi akşamlar. Selam Fırat kardeşim, nasılsın, iyisin inşallah. Ben Adana'dan Mithat Sıradaki En Güzel Şarkılar abi Mustafa Alp Altuncan dostları İsmail Ekinci, Osman Yeşil, Yusafi Yumsel, kardeşleri Kürşat Öz, Hasan Hüseyin Deniz, Bayram Öztürk, Nazmi Erten, Harun Cem Yurt, Musa Askay ve tüm kaydı değer dostlarına gelsin. Teşekkürler, Allah'a emanet olduğunuz için. Eyvallah, selamlar olsun. İyi akşamlar, ben Nur Köse. Sıradaki şarkılar Hakan Serin'e armağan olsun demiş dinleyicimiz. Ben Mutlan Ayşegül Durmuş, sıradaki tüm şarkılar radyo başındakilere gelsin. Fırat abi Sezen Aksu'dan İhanetten Geriye Kalan şarkısını çalar mısın demişler. Vallahi çok isterdim şarkı çalmayı ama çalamıyoruz şarkı. Sadece sıradaki şarkıları armağan edebiliyorsunuz. Sebebi ise yeni dinliyorsunuz herhalde. Çünkü her mesaja biz şarkı çalarsak yetiştiremeyiz, o yüzden. Merhaba yeniler, ben Özgür Su. Sıradaki şarkılar Can kardeşlerim, Doğan Demir Yılmaz, Murat Kamış, Ali Kanmaz, Yaşar Arun ve Özü Sözü Bir Abim Beysat Demir Yılmaz için armağan olsun demiş sevgili kardeşimiz. Hüseyin Altın'la sizleri baş başa bırakacağız. Yokluğum cehennem, hasretin sensin.

0: program başladı başladı 45 dakika geçmiş, daha böremedik. Anca kendimize geldik abi. Örmezsek olmuyor biliyorsunuz. Güzel bir şarkıyla devam edeceğiz sevgili dostlar. Kolay gelsin Fırat abi, sıradaki en güzel şarkılar Aslan abim Recai Sözü'ye gelsin demiş. İyi ki varsın abim diyerek mesajını sonlandırmış. Silivke'de bulunan Özlem Kayakıran ve yanındaki bacısı Çağla Nur'a sıradaki şarkılar armağan olsun demişler. İyi günler bir tanecik sevgilim Recai Sözay'a. Çok selamlarımı gönderiyorum. Sevgilim seni çok seviyorum demiş. İyi akşamlar diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Canımdasın, kanımdasın, ele vere. Bu şarkı o zaman size gelsin, tüm sevenlere gelsin. Murat Şenpınar, Engel radyonuzda sizlerle. Sonrasında bakalım burada olacağız.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Yürü be, Allah'ına kurban.
1: Mersin efendim.

0: Murat Çantınar yorumu sizlerle buluştu radyonuzda. Ekranlar öncesinde son şarkımız Cansever, gelsin bakalım. Sevdim de ne geçti sanki elime, hep çile dert verdin seven kalbime. Düşündüm taşındım sordum kendime,
1: kendime yeni bir aşk bulacağım abi.
0: İyi akşamlar Fırat abi, ben Berkay Silipke'de bulunan canım babam Emrah Erden'e ve değerli abilerim Ömer, Zeynel ve Barış abime sıradaki şarkılar gelsin demişler. Fırat abi iyi akşamları, yayınlar sıradaki en güzel şarkıları amcam Mustafa Alpaltun'a, dostlarım Lokman Yeşilyurt, İsmail Ekin'in can kardeşleri, Verdi Erkay, Kasım Hüseyin Deniz, Gürşet Öz, Sağır Uncam Yurt, Nazmi Ertem, Muzda Azkay, Yusuf Kaya, Bayram Öztürk, Baran Efe ve sana gelsin Fırat Reis demişler. Eyvallah kardeşim, benden de sizlere armağan olsun. Cansever'le sizleri baş başa bırakalım, sonrasında reklamlar sonrasında burada olacağız.

Yılmaz'la Damardan Kalbe reklamlardan sonra devam edecek. Damarı

0: Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor.
1: Fırat'la Damardan Kalbe.
2: Fırat'la Damardan Kalbe tüm hızıyla devam ediyor sevgili dinleyenler. İlk saatimizi geride bıraktık, son saatimizde karşınızdayız. Güzel bir Alihan şarkısı gelecek şimdi. Ben Mutlan Hasan Bahsi, Ceylan Silifke'de bulunan kardeşlerim Kerim Kosak, Orhan Akıncı, Suat Fuat kardeşler, Ali Zengin, sıradaki şarkılar sizlere armağan olsun demiş sevgili dinleyicimiz. İyi akşamlar, kolay gelsin Fırat'ıyız, güzel insan. Sıradaki en güzel şarkılar Aslan Parçası Yiğidim, Canım Oğlum Recai Sözeye, Sana Da Gelsin. Suat Nalban abisine, Onur Toy, Muhammed Gültekin, Mehmet Kurnaz, Erdem Yerlikaya ve tüm arkadaşlarına armağan olsun seni çok seven baban diyerek mesajını sonlandırmış. Selamun aleyküm yayınlar sıradaki şarkılar Aslan abilerim Mert Gezer ve Hacı Veli Gezer'e gelsin. Ellerinizden öpüyorum canlarım diyerek mesajını noktalamış. Alihan sizlerle.

0: zamandır çalmadığım şarkılardan bir tanesiydi. Ya uzun zaman dediğim var ya, yani belki 10 sene önce çalmışımdır gerçekten. Programa başladım başlayalı Alihan çalmamıştım. Son zamanlarda çalmaya başladık Alihan. Unutmuşum ya gerçekten. Böyle şarkıları seçerken bir denk geldi. Ya dedim ben bu şarkıları çalmıyorum bayağıdır. Şöyle 5-10 tane seçtim. Her gün bir tanesine yer veriyorum. Hani Mine Koşan'a yapmıştık ya o şekilde. İşte Ümit Mesen olmazsa olmaz ama. Ümit Mesen her daim çalınır. Arif Susam, Cengiz Kurtoğlu bunlar çalınmazsa olmaz abi. Müslüm Baba, İbrahim Tatlıses, Ferdi Tayfur. Bunlar her programda fikstir biliyorsunuz. Akşamlar radyomuzun neşesi, sunucuların kralı güzel insan demiş. Teşekkür ediyoruz. Sevgili annemize selamlar olsun. Sıradaki en güzel şarkılar canım oğlum, gözümün nuru, Hasan Paşası, Recai Sözay'a ve sana gelsin. Tüm radyonun çalışanlarına armağan olsun ve arkadaşlarına, oğlumun arkadaşlarına armağan olsun demiş. Kendine çok iyi bak, Allah'a emanet ol, güzel olun diyerek mesajını sonlandırmış. Evet, Silifke'deki Recai'me Ahmet'ten selamlar, kolay gelsin demişler. Hasar Köy'den değerli dostları Osman Bıyıklı, Fuat Suat Teker, Devran Gezici, Semih Genç, Alparslan Güven, Mustafa Zehir, Sertan Ünal, Çağatay Topal'a ve değerli arkadaşım Uğurcan Yılmaz'a gelsin ve radyonuz çalışanlarına armağan olsun demişler. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar abim, yayınlar süpersin, güzel gidiyor yayın demiş. Sevgili Erkan Gözde benden. Gözdefen Cam Balkon. Sevgili Erkan kardeşimize selamlarımızı gönderelim. Eyvallah, selamlar olsun. İyi dinlemeler. İyi akşamlar Fırat, ben Mustafa Çalışkan. Sıradaki şarkılar Aslan'dayım, Vedat Kaplan, Kürşat Çiftçioğlu, Atalay Çelik, İkizler Suat ve Fuat için, Mehmet Çelik, Gol Durmuş Ali, Osman Durmuş, Mustafa Can Sabah, Çağrı Yusuf Işık için gelsin demiş. Fırat'a selam, damara devam diyerek mesajını noktalamış. Eyvallah, o zaman Fırat'a selam, damara devam diyelim.
1: Fırat'a selam, damara devam.
0: Haydi o zaman. Volümleri yükseltiyoruz abi. Aramızda sıradağlar, aramızda denizler. Bitmesen radyonuzda sizlerle.
2: Aho lan aho aho, ben ölüm ben ölüm lan.
3: Ver coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu hacı.

yanımda. Şimdi sen olacaktın kollarımda. Şimdi sen duracaktın karşımda, karşımda çarpacaktın.

0: acılar, gözyaşlarım ne zaman diner?
1: Ne zaman diner? Bu acılar, gözyaşlarım ne zaman diner?
0: Durmak yok. Devam ediyoruz. Damardan kalbe giden yol. Fırat'la Damardan Kalbe programından geçer diyoruz ve Arif Susam'la sizleri baş başa bırakacağız.
2: Evet, saygıdeğer dinleyici dostlarım. Boğaz'ın incisi Emirgan Köşen Restoran'da hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Programıma başlarken
0: eyvallah abi, hoş bulduk.
2: Sevgiyle selamlıyor. Mutlu bir gecenin başlangıcında.
0: Hadi tüm çiftleri dansa davet ediyoruz. Radyolarının bir numarası. Gaziantep Şehit Kamil İlçe Başkanlığı'ndan Silifke'de bulunan Mustafa Altun, Bayram Öztürk, Serdar Aydırcı, Yusuf Kaya ve canımdan çok sevdiğim bir tanem oğlum Ferdi Erkaşkı için, Anamur'da bulunan Ahmet Erkaşkı oğlum ve gelinim Duriye Erkaşkı için ve özlem duyduğum biricik torunlarım Sahra ve Kadir için ve radyonuz çalışanlarına ayrıca Kürşat Öz kardeşime armağan olsun demiş. Şehit Kamil İlçe Teşkilatı Musa Başkan'dan saygılar diyerek mesajını sonlandırmış. Selamlar, saygılar bizden olsun. Kolay gelsin. Ben Kıvanç, şu anda mesaide olan ilaçlarıma, ekip arkadaşlarıma kolaylıklar diyorum. Sıradaki parça onlara gelsin demiş. Tüm mesaide olanlara kolay gelsin dileklerimizi gönderelim. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Ben Nurhan Toklucu. Sıradaki şarkı Güzel Kalpli Yiğidim Aslan Oğlum Kadir Çelik'e armağan olsun. Seni çok seviyorum canım oğlum. Allah'a emanet ol demiş.
3: Seni çok severken yalnız kalacak.
0: Seni çok severken yalnız kalacak. Birini ararken beni mi buldun? Arif Susam'la sizlere baş başa bırakalım sevgili dinleyenler. Sonrasında Tavernemizin babası gelecek.
2: Evet, saygıdeğer dinleyici dostlarım, Boğaz'ın incisi Emirgan Köşen Restoran'da hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Programıma başlarken hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor, mutlu bir gecenin başlangıcında tüm çiftleri dansa davet ediyorum.
4: Fırat'a selam, damara devam.
5: Yürü be, Allah'ına kurban.
4: Mersin efendim.

0: yalnız kalacağım.
1: Buluyorlar işte abi. Birini ararken beni ondan sonra bul. Millete başına dert oluyorlar.
0: Seni çok severken yalnız kalacak. Birini ararken beni mi buldun?
1: Evet, Ari Susam'ın ardından beni mi buldun dedi Ari Susam. Hemen ardına da bir tavernemizin Cengiz Kurtoğlu demiştik, çalacağız demiştik. Ağlatacak beni mi buldun desin Cengiz abi de. İyi akşamlar, ben Silifke'den Fatoş Demir. Sıradaki en güzel şarkılar canım oğlum Recep Demir'e armağan olsun demiştim. Dinleyicimiz yayınlar ile akşamlar, sıradaki şarkı kalbimin en kıymetli yeri yol arkadaşım Aslan eşim Kadir Çelik'e armağan olsun. Seni çok seviyorum hasretle demiş.

Kurtoğlu. Sizlerle buluşur sevgili dostlar. Reklam öncesindeki son şarkımız. Hemen şöyle birkaç mesaj paylaşacağım. İyi yayınlar, kolay gelsin. Ben Aleyna, kızım Masal ve oğlum Doruk Ateş'ten. Sıradaki güzel şarkılar eşim Erol Üşenmez ve abim Doruk Üşenmez'e gelsin demiş. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Ben Nurem Alpaltun. Sıradaki şarkılar çok sevdiğim canım amcam Mustafa Alpaltun'a gelsin demiş. Şarkımızda sizleri baş başa bırakalım. Çünkü reklam saatimiz yaklaştı. Reklamlardan sonra da son yarım saatimizde karşınızda olacağız.

0: çekeceğiz şimdi.
1: Bu yarım saat çok fena. Selamünaleyküm. Sıradaki şarkı ismini sayamadım. Dostlarıma gelsin. Babam Necdet İsmili, Doğan Demir Yılmaz, Hasan Beysat Demir Yılmaz, Suat Teker, Fuat Teker, Ali İsmili, Ümit Koçkır, Murat Koçkır, Çağatay Topal, Seyfettin Tokmak için armağan olsun. Selam, iyi günler. Ben Mutan Yörükoğlu, Salih Yeşil. Sıradaki şarkı dostlarım Şeymus Gizci, Nebi Kelle, Ali Talil, Ali Pıçkı, Hakan Çatan, Mustafa Maraz, Semih Reşat Yüceler, Apo Taş, Sevkan Sular, Okan Okay, Mesut Demir, Hasan Barış Bey, tüm tanıdıklara armağan olsun demiş sevgili kardeşimiz. Ben Cesur Sıradaki Şarkı abilerim Doruk Uşanmaz, Erol Uşanmaz, Barbaros Çelik, Can Çakı ve Resul Yüksel'e gelsin demiş. Aramıza yeni katılan bir dinleyicimiz var galiba. 7 tane mesaj atmış abi. İşte sona kaldın. Yapacak bir şey yok. İyi akşamlar. Sıradaki şarkı Remziye Çelik'ten yeni Volkan Demir'e armağan olsun demiş. İyi akşamlar. Sıradaki güzel şarkılar. Eşim Emrah Erden'e gelsin. Seni canımdan çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış. Sen beni, ben seni unutamayız. Müslüm Baba Radyonuz'da sizlerle sevgili dostlar.
2: Kolonlara ver coşkuyu hacı.
3: Mersin efendim.

0: baba söyledi, damarcılar dinledi abi. Devam ediyoruz. Durmak yok, hiç hız kesmeye yok. Hiç kesmeye yok abi. Devam edeceğiz. Çok güzel bir Selami Şahin şarkısı gelecek şimdi sizlere.
1: Mersin efendim. 104.6.
0: Selamun aleyküm Fırat abi. Ben Ahmet Ankara. Sıradaki şarkı canım babam Acun Karal abilerim. Ömür Kara, Şavkı Erozan, Doruk Üşenmez, Durasan Say, Mehmet Ali Güçlü, Bekir Kayhan, Yunus Emre Tokdilek, Yılmaz Doğan, Kürşat Öz ve sana armağan olsun demiş sevgili kardeşimiz. Eyvallah. Benden de sizlere ve tüm sevdiklerinize gelsin. İyi akşamlar.

Sıradaki şarkı Kimsesiz Yaşar'dan Behzat Demir Yılmaz, Doğan Demir Yılmaz, Özgür Su, Harun Eser, Ali Kanar, Murat Kanmaz için gelsin iyi yayınlar demiş dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz. Selam Fırat, iyi akşamlar. Sıradaki tüm şarkılar Bayram Öztürk'ten, Mustafa Altuatun, Mustafa Askay, Doğan Demir Yılmaz, Ferdi Er Kaçkaş, İsmail Temuçin, Yıldıray İbiş, Harun Cem Yurt ve Kürşat Öz için gelsin demiş. İyi akşamlar. Sıradaki tüm güzel şarkılar Selina Yörük'ten, Canım Eşim Adnan Yörük'e armağan olsun demiş. Seni bekliyor olacağım diyerek mesajını noktalamış. Melekler başlanlar yazma. Seni düşünmeye başladığımda bak ne oluyor, Selami Şahin şimdi söyleyecek. Başladım. Yarabbim var, efsane bir şarkı. Şarkı şu anda radyonun başında, sesimize kulak veren tüm dinleyicilerimize armağan olsun. Balkonlarda, araçlarda, mutfakta. Mutfakta deyip geçmeyin abi, bütün ev hanımları var ya. Yani %80 ev hanımlarının mutfağında radyosu var, dinliyorlar. Mutfakta sesimize kulak veren tüm ev hanımlarına selamlar, iyi akşamlar dileklerimizi gönderelim. Bu saatte ne geziyor demeyin mutfakta. Çay doldurmaya geçmiştir ya. 7-24 çalıyor radyo çünkü orada.

0: selam damara devam.
1: Allah'ına kurban.
0: Eziyet çekmeye başlar benliğim.

0: başladığımda.
1: Seni düşünmeye başladım.
0: Neler oluyormuş değil mi? Evet, son iki şarkımız arkadaşlar. İbrahim Tatlıses gelecek şimdi.

0: Kaya, Acun Karal, Şalkı Erozan, Doğan Demir Yılmaz, Çağatay Topal, Duras Ansay, Veli Kızılkaya, Bülent Savaş, Cüneyt Dursun, Burak Temel, Özdeğil Üşenmez, Ömür Kara, Seyfettin Tokmak, Betin Şahin, Django Barbaros ve Sertan'a gelsin demiş sevgili kardeşimiz. Allah'ım nefessiz kaldım. Bu kadar uzun yazmayın ya. İyi akşamlar, ben İknur, kan bağı, akraba, can bağı, kardeş yapar. Sıradaki şarkılar kardeşim Gökhan Gezer'e gelsin demiş. Ben Ali Kanbaz, sıradaki şarkılar Doğan Demir Yılmaz için Armağan Olsun, Özgür Su, Harun Keser, Murat Kamış, Yaşar Kara ve Besat Demir Yılmaz'a gelsin demiş. Ben Erdem Kurt, Silifke'de bulunan kardeşim Ahmet Kurt ve Oktay Demir Ezen için sıradaki şarkılar gelsin demişler. Boşuna arıza değiliz var ya, durduk yere. Sıradaki şarkılar Mazhar Kör'den değerli abilerim Muzaffer Kartal, Kemal Beyazıt, Burak Temel ve değerli dayısı İsmail İkinci ve Fırat abi sana da gelsin demiş. Teşekkür ediyorum sevgili kardeşim, benden de sizlere gelsin.
1: Şu yaşama hevesimi, insanların cümlesini, şu yaşama hevesimi.
0: Neyse, bu şarkıyı başa alalım, siz dinleyin, ben de burada söyleyeyim. Merak etmeyin, mikrofonu açmayacağım.
2: Arabeskin'in Atar Damar Fırat yayında.
3: Damar sadama, işte o kadar.
4: Hep damar.

0: Ver coşkuyu kolonlara. Ver coşkuyu hacı.
1: Fırat yayında.
2: Eyvallah.

Paratorda ne söylüyor var ya gerçekten. Son şarkımız arkadaşlar. Olmasa derdimiz söyler miydi Ferdi abimiz diyeceğiz ve Ferdi Tayfur'la sizleri baş başa bırakacağız.

0: akşamlar, ben Meryem. Sıradaki şarkılar Aslan Babam, Hakan Serin'e gelsin demiş dinleyicimiz. Merhaba, iyi akşamlar, ben Durasan. Sıradaki şarkı Aslan Abilerim, Hakan Serin'ler, Hanifi Doğan'a gelsin demişler. İyi akşamlar Fırat Bey. Sevenden sevdiğine gelsin sıradaki şarkı. Seni çok seviyorum ve sen bende eksiksin. Teşekkürler demiş. Lütfen söyler misiniz demiş. Ağlamış. Emoji göndermiş. Söylemeniz için ne yapmamız lazım demiş. Şimdi 20.09'da atlasın mesajını. İnşallah dinliyorsundur bizi. Kapatmamışsındır radyoyu. Sonra 20.22'de yazmışsın. Senin mesaj gitti en sona. Bir de 20.47'de yazmışsın. Daha da sona gitti. 20.48'de yazmışsın. Yine en sona gitti. En son 21.30'da yazmışsın. En son işte en son şarkıya kaldın abicim. Yapacak hiçbir şey yok.
1: Sabah olur. Şimdi sen kim bilir ne duyuyor.
0: Selamun aleyküm demiş sevgili kardeşimiz. Aleyküm selam, ben Doğan Demir Yılmaz. Sıradaki şarkı kardeşim Özgür, Harun, Murat, Yeşer, Ali Kanmaz, Beysat Demir Yılmaz ve babam Duman Doğan için gelsin demiş. Sıradaki şarkı oğlum Burak ve kızım Sebahat'e gelsin demişler. Merhaba, iyi akşamlar, ben Durasan. Sıradaki şarkı Hasan abilerim, Hakan Serinler ve Hanifi Doğan'a gelsin.

Efendim bugünlük de birlikteliğimizin sonuna geldik. Sürçülisan ettiysem bile tam olduysa affola diyorum. Yarın saatler yine 20'yi gösterdiğinde yine bu frekansla sizlerle birlikte olacağız. Görüşünce dek hepinize selamlar, saygılar, hoşçakalın, Allah'a emanet olun diyorum. Hiçbir yerlere ayrılmayın arkadaşlar. Birbirinden güzel şarkılar sizlerle buluşmaya devam edecek. Bu programı kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler gece 24'te dinleyebilirler. Haberiniz ola. Hoşçakalın.

aşıksın ya da bir çakala aşıksın. Satılmıştın acısını ben bedenimde yaşıyorum. Sen de yaşayacaksın. Ondan sonra beni arayacaksın. Arayacaksın ama mezar taşımı bile bulamayacaksın.

0: Bu kadar çaresiz bırakma beni. Bağlandım bir kere, çok sevdim seni. Senden istediğim çok şey değil ki. Uzaktan uzağa bir gün sen yeter. Bir gün sen yeter.
1: Damarsa damar, işte o kadar.

0: güzeldi gelişin. Giderken de güzeldin. Bir ömürdü gülüşün. Ağlarken de güzeldin. Yıkılırdı kim görse. Diz çökerdi kim sevse. Yanağıma son buse. Koyarken de güzeldin. Güzeldin be bir tanem. Yakarken de güzeldin. Gözlerime son defa. Bakarken de güzeldin. O ne eşsiz sevdaydı. Şiir gibi vedaydı. O ne masum edaydı. Güzerken de güzeldin. Aşk başlar biterdi. Buymuş yazan kaderde. Sözün bittiği yerde. Susarken de güzeldin.
1: Böyle bir geceydi.

döküp mağrur başını, kırıp sabır taşını, o gece, o gece gözyaşını dökerken de güzeldi. Öyle sessiz derinden, hıçkırırken içinden, ciğerimi yerinden sökerken de güzeldi.

0: Sensizliği gönlüme, yokluğunu içime, ayrılığı kalbime sıkarken de güzel. Güzeldin be bir tanem, giderken de güzeldin. Yanağıma son buze koyarken de güzeldin, susarken de.
1: Mersin FM

0: ne varsa. İçimde paramparça. Mazimi sayfa sayfa. Unutmak istiyorum. Unutmak istiyorum. Unutmak. Unutmak istiyorum.
1: Bir şeyin taklidi varsa aslı şahanedir. Şahane Radyo Mersin.

0: sensiz bu bedeni canım ne yapsın? Canım ne yapsın? Canım ne yapsın?
1: Mersin FM
2: 104.6.
3: Kadere karşı susmasını, gideni kalpte tutmasını, acımızı

Canım diyordun severken beni. Hatırlıyor musun yalancı? Hani ben olmayınca ölü gibiydin. Hani ben aşk, ben her şeyimdim. Ne oldu da böyle dirildin? Bilsen ihanetini ne çok sevdim. Kime gidersen git.

0: Reklam tanıtır. Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
5: Yanlış duymadınız. Sadece 120 TL.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
6: SML Restoran ve Catering.
7: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
6: 0533 974 4590.
7: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
6: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
8: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
9: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Torosar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444 07 15.
10: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
11: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetimizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 3030. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
12: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
13: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
14: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
4: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
15: Özbay Kurtarma. Yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
5: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma. 0538 988 30 çift sıfır.
16: Müjde Mezitli. Barış Otocam

0: 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
1: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.

İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız da

0: 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz bu kalite.

0: Mersin markası. İmalatçı Cezer Yecici Sur Nacar.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
2: Su hayattır. Su Hastanesi.
0: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
2: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
3: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
4: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Reklam tanıtır.
1: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan firmalarımızla gurur duyuyoruz. ISO 500, ISO 2500 ve TİMBİN listelerinde yer alarak kentimizin gücünü Türkiye ve dünyaya gösteren tüm Mersin firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
3: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde de biz varız.
4: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya.com'da.
5: İster tıkla, ister uğra.

0: Beko loder, vinç mobil, eskavatör, loder, tavan vinci, forklifi, silindir iş makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan İş Makineleri Kursu 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Buse.com'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15. Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
7: Yoğun muğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
8: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti,

0: kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
2: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
3: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

gün köyde düğün oluyor babam. Davullar çalıyor, zurnalar çalıyor. Hani derdin ya, sana bir düğün yaparsam 40 davul, 40 da zurna çaldıracağım. Dedenden kalan yadigar 765'te de bir şarjör boşaltacağım diye. Sesi duyamadım da başına geldi. Eski günler geldi aklıma babam. Hani bizim olanın salı günleri pazar olurdu ya. Beni pazara götürürdün. Boyumdan büyük sepeti boynuma takıp da ben sürükleye sürükleye giderken gülerdin ya babam. Pazara gidince ben ağlardım. Bana kiraz al diye. Meyve tezgahına yaklaşıp da yarım kilo kiraz 250 gram da can eriver. Çocuk ağlamasın. Maaş alamadım. Haftaya öderiz derdin ya babam. Sen gittikten sonra, sen öldükten sonra kimse bana öyle güzel kirazla can eriği almadı. Kannem alımda koşardım ya sana babam. Koçum diye sıkıca sarılıp alnımdan öperdin ya beni. Sen gittikten sonra, sen öldükten sonra kimse bana öyle sıkıca sarılıp alnımdan öpen olmadı. Arife günleri bizim amcaoğlu bir takım elbise giyer de kurula kurula gezerdi ya bizim kapının önünde. Sen de kızar bizi mağazaya götürürdün ya. En güzel elbiselerden alırdın ya bize hani. Sen gittikten sonra, sen öldükten sonra kimse bana öyle güzel, öyle kıyak elbise almadı. Bayram camisinden çıkınca bizi dedemin mezarına götürürdün ya. Uyan kalk babam diye haykırırdın ya hani. Sen gittikten sonra dayım, amcam, halam, teyzem kimse bize sahip çıkmadı.

0: reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda.

0: Limax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi

0: duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120, 120 lira.
1: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
0: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33 538 437 02 33.
2: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
4: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
5: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
6: SML Restoran ve Catering.
7: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
6: 0533 974 4590.
7: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
6: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
8: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
6: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
9: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
8: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
10: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
11: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli

0: ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Reklam tanıtır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRK.
3: Samsung bölge satış birincisi mavi beyaz eşyadan çifte fırsat. Hem

0: kapında. Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata.
1: Mavi beyaz ışık nokta.com'da. İster tıkla, ister uğra.

0: Buse.com'dan dev kampanya.
1: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, vaza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
0: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, vaza, başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336-2965. 336-2965.
4: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
5: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
1: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
6: Yok kelimesi omega yapıda yok.
7: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
8: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
7: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
9: Cumartesi pazar açık olan
6: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
9: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542-252-4167 542-252-4167 Mersin.
10: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 3030 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
3: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
11: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 30 çift 0.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
9: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
12: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram,

0: vardı. Acıdım haline, elim değmedi. Evinden ayrılmış bir hali vardı. Eşinden ayrılmış bir hali vardı.
1: Dünyada sevilmek, sevmek bu muydu? Düştüğü yollarda hayat yoluydu. Gözleri ümitsiz, yaşla doluydu. Eşinden ayrılmış bir hali vardı. Evinden ayrılmış bir hali vardı. Yaralı kalbini benden gizledi. Yalvardım, yakardım, bir sır vermedi. Acıdım haline, elim değmedi.
2: Reklam kazandırır.
3: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
5: Buğsa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
6: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
7: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
6: Burada her şey istediğiniz gibi.
5: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buğsa Mom.
6: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
7: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
1: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
0: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
3: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
4: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
5: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
6: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizle siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 33 27. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
7: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
8: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
9: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
10: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü ki işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

çok sevmiştim. Oysa sen boşver. Şimdi bir limanım var sığındığım. Allah'ım, bir hatıram var ki sana.

Demek gidiyorsun. Ben bunu hak etmedim. Ne varsa aşka ve cesarete dair, sırtlayıp o büyük yangınınla gidiyorsun demek. Git. Oysa sen öğretmen çıktığın yıl, vurup alnıma kavgayı, simsiyah bir süt gibi yaprak dökmüştü dar ağacı. Akşamlarım olmuştu ve kuduz gecelerim, gözyaşlarım ağlarken bir uzun yolculuk düşmüştü peşime. O gün bugündür.

tetikte bir ömrün son kurşunusun. Hiç aklıma gelmezdi gülüm, bu da bana ders olsun. Bu da bana ders olsun. Demek gidiyorsun, böyle olsun istemezdim oysa. Hazin vedaların bu baş dönmesi, cellat kırmızısı bir hüsranlı yollarda. Sen öğretmen çıktığın yıl, çırılçılgın bir ağaca soyunmuştu vişneler. Eyvah! Esmer bir ağda bile eylemişsem, cinnetin ucunu yakmışsam bir kez, cehennemin nizamiye kapısındaysam, ateşten bir nehre dönen bu isyan, hep o gül yangınına kanat çırpar. Ve en korsan şarkılar yüzünü şarapla yıkar. Gidiyorsun demek. Ben bunu hak etmedim. Ne varsa aşka ve cesarete dair, sırtlayıp o büyük yangınınla git. Hadi durma. Gençliğimin vebalini ve sevgisiz hayatımızın bedelini ödemeden git. Bu şiiri sana armağan ettim. Yanına almayı unutma sakın. Issız gecelerde okur ağlarsın. Kimseler görmese de kanarsın gülüm. Neler çektiğimi

0: Sonbahar yağmuruyla ıslandım bu sokaklarda. Ağladım ikimize, senden çok uzaklarda. Şimdi hüzün makamında bütün şarkılar. Bu yorgun ses, bu kör lamba, bu ateşi sönmüş soba tanığıdır yalnızlığın, pişmanlığın tanığıdır. Çünkü benim kitabımda aşk bir defa yaşanır. Demek gidiyorsun, git. Bir yanda ölümün alnındaki ter, bir yanda suya düşen sardunya ve sabahın saçlarındaki kırağı kadar üşüyorsun. Hadi durma, sırtlayıp o büyük yangının vebalini ve sevgisiz bir hayatın bedelini ödemeden git. Bilirsin, gecenin en karanlık olduğu an, sabahın en yaklaştığı zamandır. Ve hiçbir şey hakkında bildiğimiz her şey aslında yalandır. Demiştim ya, sen öğretmen çıktığın yıl, vurup alnıma kavgayı, simsiyah bir süt gibi yaprak dökmüştü dar ağacı, hüzün sarısı yapraklarını. Akşamlarım olmuştu, kuduz gecelerim, gözyaşlarım ağlamıştı, bir uzun yolculuk düşmüştü peşime. Çırılçılgın bir ağaca soyulmuştu işlemler. Demek gidiyorsun, git. Bu şiiri sana armağan ettim, yanına almayı unutma. Belki soban sönmüş, kitabın bitmiş, belki dizlerinde battaniye, yalnızlığın iç çekişini duyarsın. Paketteki son sigaran ve titrek bir mum alevi hüznüyle geçmişe dalarsın. Kimseler görmese de kanarsın gülüm, sen de yanarsın.
1: Damarsa damar, işte o kadar.

Bana sorma. Bunu bilmek olay değil. İnsan doğduk insan ama insan olmak kolay değil. Ben en çok insandan korktum anne. En çok insandan. Okudukça tarih kitaplarını, yüzyıl savaşlarını, kardeş kavgalarını, bir saltanat uğruna kıyılan canları ve okudukça bugün gazetelerin cinnet sayfalarını, tanıdıkça her gün biraz daha insan adlı insancıkları ve yaşadıkça hala bu çağda taş devrinin mağara adamlarını, ben en çok insandan korktum anne, en çok insandan. Bir düşün anne, bir düşün atılan bombaları, patlayan silahları, yaşadığımız açlığı, acıları, savaşları, bir vuruşta kesilen başları, o keskin kılıçları, o cellatları, o katliamları, o vahşetleri ve ardından yükselen çığlıkları. Bir düşün, bir düşün anne, o kefensiz bebeleri, çocukları, hapishanelerde işkenceleri, copları, bir düşün tankları, tüfekleri, topları. Ben en çok insandan korktum anne, en çok insandan.

insan değil mi anne? Emeğini, ekmeğini çalan insanoğlunun, suyunu bulandıran, dostuna çelme takan, sırtından vuran, yollara mayınlar döşeyen, bütün köprüleri yıkan. İnsan değil mi anne? Kendi ozanına kıyan, sazını kıran, şairini sürgüne vuran, sesini sözünü kesen en haklı olanı. Ah anne, ah! Ah anne, ah! Boşuna günahını almışız hayvanların, masallarda anlattığın devlerin, canavarların, inlerin, cinlerin, ejderhaların hiçbiri bu kadar korkunç değil be anne. Baksana yaptığına insanların, ah dili olsa bu gecelerin, bu sokakların, haykırsa katili kim bu masum kurbanların ve bir bir indirse maskesini bu sahte kahramanların, bu yalan yüklü karanlık suratların. Ah anne, ah anne, onlar ki sadece adı insan, soyadı insan. Gel gör ki çoğu insanlıktan noksan be anne, insanlıktan noksan. Dünyada kim var anne, kendi soyuna bu kadar düşman ve bu kadar pişman? Ben en çok insandan korktum anne, en çok insandan, en çok insandan.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in kurulacağını açıkladığı yeni parti için hazırlıklar devam ediyor. Kurucular Kurulu için imza süreci tamamlandı. Yeni partinin kuruluş dilekçesinin bugün İçişleri Bakanlığı'na teslim edilmesi bekleniyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İzmit Belediyesi'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınarak tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen, aralarında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in de bulunduğu 20 şüpheli tutuklandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Temmuz ayı faiz kararını açıkladı. Kararla politika faizi %37 seviyesinde sabit tutulmaya devam edilecek. Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Vatan Caddesi Kuyuluk Farklı Seviyeli Bütünleşik Kavşak Projesi'nin temel atma töreninde yer aldı. Mega yaz projeleri arasında bulunan yatırımın hizmete girmesiyle kent içi trafik daha akıcı hale gelirken ana güzergahtaki yoğunluğun da önemli ölçüde azalması hedefleniyor. Toroslar Belediyesi Portakal Mahallesi'nde Devlet Su İşlerine ait sulama kanalında güvenlik çalışmasını

0: hayata geçirdi. İlçe genelinde kazaların yaşandığı ve çocuklar için risk oluşturan kanalın çevresi 1500 metre uzunluğunda tel çitle çevrilip güvenlik altına alındı. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası tarafından sanayiye ve ihracata değer katanlar plaket töreni düzenlendi. Törende Türkiye'nin 2025 yılı ISO 1. ve 2. 500 Büyük Sanayi Kuruluşu'yla TİM ilk 1000 ihracatçı listelerinde yer alan Mersin firmalarına plaketleri takdim edildi. Mersin'in Silifke Belediyesi'ne yönelik rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suç örgütü iddialarıyla yürütülen soruşturmada Silifke Belediye Meclis Üyesi ve Silifke Belediye Spor Kulübü Eski Başkan Yardımcısı AŞ tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 11'e yükselmiş oldu. CHP Tarsus İlçe Örgütü önemli bir ayrılıkla gündeme geldi. Parti yönetiminde yaşanan hukuki ve siyasi gelişmelerin ardından farklı dönemlerde ilçe başkanlığı yapan 11 isim Tarsus Halciler Derneği'nde düzenledikleri toplantıda partiden istifa ettiklerini duyurdu. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 22 Temmuz'da yayımladığı taklit ve tahşiş listesinde Mersin'den iki firma da yer aldı. Denetimlerde Mutta Tam Yağlı Taze Kaşar diye satılan üründe bitkisel yağ, Yenişehir'de ise çiğ dana kıymasında kanatlı eti bulundu. Mersin'in Erdemli ilçesindeki bir otel odasında yangın çıktı. Dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı. 6 kişiye ise olay yerinde sağlık ekiplerince müdahale edildi. Mersin'de 14 gün önce elektrik akımına kapılan 1,5 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği evin balkonunda bu kez anneanne akıma kapıldı. İlk müdahalesi yapılan Yıldız Kağan'ın hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtildi. Mersin'in Tarsus ilçesinde tırın çarptığı hafif ticari araçta yaşamını yitiren anne ve oğlun cenazeleri Adana'da toprağa verildi. Kazada yaralanan baba ve diğer oğlun tedavisi sürüyor. Kadınlar Basketbol Ligi'nde Avrupa şampiyonu olan Çimsa ÇBK Mersin'den genel menajer Aslı İnceer'le basketbolcular Sinem Ataş, Esra Ural, Beren Burke ve Ayşenaz Harma A-Milli Kadın Basketbol Takımı aday kadrosuna davet edildi. Davet FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından yapıldı. Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig'de mücadele eden Yeni Mersin İdman Yurdu kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Kırmızı lacivertli kulüp 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Oğuzhan Erdoğan'ı kadrosuna kattı. Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Seçil Kavuçuk Mersin basketbol kadrosunu Zeynep Yeşil transferiyle güçlendirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi altyapısında yetişen ve daha önce de takımın formasını giyen Yeşil'le yeniden anlaşma sağlandı.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam tanıtı.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
3: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde de biz varız.
4: Haydi tıkla her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya nokta.com'da.
5: İster tıkla ister uğra.
6: Buse Home'dan dev kampanya.
7: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, vaza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
6: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, vaza, başlık sadece 19.990 lira.
7: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
8: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
7: Burada her şey istediğiniz gibi.
6: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
7: Akdeniz Mahallesi, Gazi

0: AVM'li restoran ve catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
0: 0533 974 45 90.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.

0: sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
2: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
0: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan firmalarımızla gurur duyuyoruz. ISO 500, ISO 2500 ve TİMBİN listelerinde yer alarak kentimizin gücünü Türkiye ve dünyaya gösteren tüm Mersin firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası.

0: Kusam Home'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Kusam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
5: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
6: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
7: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
8: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
9: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
4: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
10: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
11: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin.

0: Sağlığınız için, elit şalgam için.
1: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
2: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02, 0542 144 46 02.
3: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
4: Özbay Kurtarma. Yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 00.
5: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma. 0538 988 30 00.
6: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

giden gitti kaldı. Bana boş sahne, kimseler yok artık. Görünürler de kapanacak gibi değil. Artık bu perde, yalnızları oynuyorum şimdi ben. Giden gitti kaldı, bana boş sahne. Kimseler yok artık, görünürler de kapanacak gibi değil. Artık bu perde.

yoruldum yarına dert taşımaktan. Korkuyorum böyle unutulmaktan. Hatıralar alkış tutar uzaktan. Yalnızlar oynuyorum, yalnızlar oynuyorum şimdi ben. Yoruldum yarına dert taşımaktan. Korkuyorum böyle unutulmaktan. Hatıralar alkış tutar uzaktan.

korkuyorum böyle unutulmaktan. Hatıralar alkış tutar uzaktan.

0: Reklam tanıtır.
1: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan firmalarımızla gurur duyuyoruz. ISO 500, ISO 2500 ve TİMBİN listelerinde yer alarak kentimizin gücünü Türkiye ve dünyaya gösteren tüm Mersin firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası.
2: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya Mağazaları.

0: Buse.com'dan dev kampanya.
1: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, vaza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
0: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, vaza, başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? Birinci

0: Plaj yolu ve ikinci plaj yolu bağlantı noktası Türkoğlu ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
1: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.

0: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
1: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A. Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
2: 233 66 55 Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
5: Damar denince damarın tek adresi.
6: Mersin FM.
5: Hep damar. Full damar.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Mersin ulaşımına önemli katkı sağlayacak Vatan Caddesi Kuyuluk farklı seviyeli bütünleşik kavşak projesinin temel atma törenine katıldı. Kentin en büyük katlı kavşağı olma özelliğini taşıyan proje tamamlandığından özellikle doğu-batı yönünde kesintisiz ulaşım sağlanırken kuzey-güney yönündeki trafik akışı da hız kazanacak ve rahatlayacak. Göreve geldikleri günden bu yana Büyükşehir'in Anıt, Sevgi ve Göçmen katlı kavşaklarını başarıyla tamamladığını hatırlatan Başkan Seçer, Hal katlı kavşağında yakın zamanda hizmete açıldığını ifade ederek 4 adet katlı kavşak ve Yenişehir'de Mersin Merkez'in ilk tüp geçidini yapmamızın ardından bugün temel atarak 6. çalışmayı başlattık. Bu katlı kavşağımızda 2026 yılı sonuna kadar hizmete girecek diye konuştu. Yapılan ve yapılacak olan katlı kavşaklara ek olarak 4. çevre yolu devamı yol ve viyadük, Yenişehir 38. cadde tüp geçit, Yenişehir 21. cadde yeni yol açma ve Mersin Akdeniz Tarsus Organize Sanayi Bölgesi bağlantı yolunun da programa alındığını belirten Başkan Seçer, Mersin Büyükşehir tarafından ilk kez viyadük çalışması yapılacağını da söyledi. Büyükşehir Belediyesi olarak 2019 yılından bu yana Mersin'e yol yapım hizmetleri kapsamında 30 milyar lira tutarında yatırım yaptıklarının, bunun yanı sıra önümüzdeki yıllarda yapılacak olan yol yapım, katlı kavşak, viyadük ve bulvar çalışmalarının toplam maliyetinin 20 milyar lira olacağını söyleyen Başkan Seçer, umut ediyorum gelecek günlerde hayata geçireceğimiz projeler ve hizmetlerle Mersin'imizi çok daha güzel noktalara getirmiş olacağız ifadelerini kullandı. Meski Genel Müdürlüğü'nün Mezitli'de devam eden 32 milyon euroluk çalışması olduğunu anımsatan Başkan Seçer, 75. yıl Cumhuriyet, Davultepe, Deniz, Hürriyet, İstiklal, Seymenli ve Teje mahallelerinde mevcut içme suyu hattı şebekelerini yeniliyor ve büyük depolar yapıyoruz. Eylül-Ekim ayı gibi açılışını yapacağız. Büyükşehir olarak vatandaşların tüm taleplerine yanıt veriyor, hatta bazen sorumluluk alanımıza

0: Bilmeyen bölgelerinde taleplerini alıyoruz diye konuştu. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam kazandırır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
3: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem

0: kapında. Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata.
1: Mavi beyaz ışık.com'da. İster tıkla, ister uğra. Buse Home'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
6: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
7: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
8: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
9: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
10: SML Restorant ve Catering.
6: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan,

0: davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
0: Aradığınız fiyata

0: telefonlarımız 0555 671 1199 0555 671 1199.
1: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Yaşam gücümü alırken her gün senden. Olur ya, ecel gelir, göçerim bu alemden. Bir ufak fısıldıyla yeter ki seslen. Sesini o dünyadan duymazsam namerdim. Aşkı bu dört aleme yaymazsam namerdim. Sana kötü bakana

CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in kurulacağını açıkladığı yeni parti için hazırlıklar devam ediyor. Kurucular Kurulu için imza süreci tamamlandı. Yeni partinin kuruluş dilekçesinin bugün İçişleri Bakanlığı'na teslim edilmesi bekleniyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İzmit Belediyesi'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınarak tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen, aralarında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet

0: Ceset'in de bulunduğu 20 şüpheli tutuklandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Temmuz ayı faiz kararını açıkladı. Kararla politika faizi %37 seviyesinde sabit tutulmaya devam edilecek. Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Vatan Caddesi Kuyuluk Farklı Seviyeli Bütünleşik Kavşak Projesi'nin temel atma töreninde yer aldı. Mega yaz projeleri arasında bulunan yatırımın hizmete girmesiyle kent içi trafik daha akıcı hale gelirken ana güzergahtaki yoğunluğun da önemli ölçüde azalması hedefleniyor. Toroslar Belediyesi Portakal Mahallesi'nde devlet su işlerine ait sulama kanalında güvenlik çalışmasını hayata geçirdi. İlçe genelinde kazaların yaşandığı ve çocuklar için risk oluşturan kanalın çevresi 1500 metre uzunluğunda tel çitle çevrilip güvenlik altına alındı. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası tarafından sanayiye ve ihracata değer katanlar plaket töreni düzenlendi. Törende Türkiye'nin 2025 yılı ISO 1. ve 2. 500 Büyük Sanayi Kuruluşu'yla TİM ilk 1000 ihracatçı listelerinde yer alan Mersin firmalarına plaketleri takdim edildi. Mersin'in Silifke Belediyesi'ne yönelik rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suç örgütü iddialarıyla yürütülen soruşturmada Silifke Belediye Meclis Üyesi ve Silifke Belediye Spor Kulübü Eski Başkan Yardımcısı AŞ tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 11'e yükselmiş oldu. CHP Tarsus İlçe Örgütü önemli bir ayrılıkla gündeme geldi. Parti yönetiminde yaşanan hukuki ve siyasi gelişmelerin ardından farklı dönemlerde ilçe başkanlığı yapan 11 isim Tarsus Halciler Derneği'nde düzenledikleri toplantıda partiden istifa ettiklerini duyurdu. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 22 Temmuz'da yayımladığı taklit ve taşiş listesinde Mersin'den iki firma da yer aldı. Denetimlerde Mutta Tam Yağlı Taze Kaşar diye satılan üründe bitkisel yağ, Yenişehir'de ise çiğ dana kıymasında kanatlı eti bulundu. Mersin'in Erdemli ilçesindeki bir otel odasında yangın çıktı. Dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı. 6 kişiye ise olay yerinde sağlık ekiplerince müdahale edildi. Mersin'de 14 gün önce elektrik akımına kapılan 1,5 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği evin balkonunda bu kez anneanne akıma kapıldı. İlk müdahalesi yapılan Yıldız Kağan'ın hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtildi. Mersin'in Tarsus ilçesinde tırın çarptığı hafif ticari araçta yaşamını yitiren anne ve oğlun cenazeleri Adana'da toprağa verildi. Kazada yaralanan baba ve diğer oğlun tedavisi sürüyor. Kadınlar Basketbol Ligi'nde Avrupa şampiyonu olan Çimsa ÇBK Mersin'den genel menajer Aslı İnceer'le basketbolcular Sinem Ataş, Esra Ural, Beren Burke ve Ayşenaz Harma A-Milli Kadın Basketbol Takımı aday kadrosuna davet edildi. Davet FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından yapıldı. Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig'de mücadele eden Yeni Mersin İdman Yurdu kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Kırmızı lacivertli kulüp 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Oğuzhan Erdoğan'ı kadrosuna kattı. Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Seçil Kavuçuk Mersin basketbol kadrosunu Zeynep Yeşil transferiyle güçlendirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi altyapısında yetişen ve daha önce de takımın formasını giyen Yeşil'le yeniden anlaşma sağlandı.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam tanıtır.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜV TÜRK.

0: Rusa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Bu

0: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
0: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
1: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
2: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120, 120 lira.
5: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
0: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 33 27. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
6: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
0: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
7: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
0: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
4: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336

0: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
0: Bu program şoförler için hazırlanmış olup diğer dinleyicilerimizin dinlemesinde hiçbir sakınca bulunmamaktadır. Şoför Mahali'nden şarkılar dinleyeceksiniz.
2: Şoför Mahali.
3: Şoför Mahali başlıyor.

Topraktan bedene can veren Tanrım, bana da yaşamak hevesini ver. Her güne bir ümit veren Allah'ım, bana da yaşamak hevesini ver. Gelsin kederlerin derdin arkası, mutlu gelen günleri göster. Gönlümde keder var terk edilmekten, bir zalimi sevip sevilmemekten. Sen kurtar Allah'ım beni felekten, ona da kulunun sevgisini ver, ona da kulunun sevgisini ver.

bütün kainatı yaratan Tanrım, benim de gönlümün muradını ver. Her güne bin ümit veren Allah'ım, benim de gönlümün muradını ver. Bir zalim aşkına kul etme beni, şu gönlüme göre bir sevgili ver. Gerçek aşka giden yolları göster. Gönlümde keder var terk edilmekten, bir zalimi sevip sevilmemekten. Sen kurtar Allah'ım, sen kurtar Allah'ım beni felekten. Ona da kulunun sevgisini ver, ona da kullarının sevgisini ver, ona da kullarının sevgisini ver.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Mersin ulaşımına önemli katkı sağlayacak Vatan Caddesi Kuyuluk farklı seviyeli bütünleşik kavşak projesinin temel atma törenine katıldı. Kentin en büyük katlı kavşağı olma özelliğini taşıyan proje tamamlandığından özellikle doğu-batı yönünde kesintisiz ulaşım sağlanırken kuzey-güney yönündeki trafik akışı da hız kazanacak ve rahatlayacak. Göreve geldikleri günden bu yana Büyükşehir'in Anıt, Sevgi ve Göçmen katlı kavşaklarını başarıyla tamamladığını hatırlatan Başkan Seçer, Hal katlı kavşağında yakın zamanda hizmete açıldığını ifade ederek 4 adet katlı kavşak ve Yenişehir'de Mersin Merkez'in ilk tüp geçidini yapmamızın ardından bugün temel atarak 6. çalışmayı başlattık. Bu katlı kavşağımızda 2026 yılı sonuna kadar hizmete girecek diye konuştu. Yapılan ve yapılacak olan katlı kavşaklara ek olarak 4. çevre yolu devamı yol ve viyadük, Yenişehir 38. cadde tüp geçit, Yenişehir 21. cadde yeni yol açma ve Mersin Akdeniz Tarsus Organize Sanayi Bölgesi bağlantı yolunun da programa alındığını belirten Başkan Seçer, Mersin Büyükşehir tarafından ilk kez viyadük çalışması yapılacağını da söyledi. Büyükşehir Belediyesi olarak 2019 yılından bu yana Mersin'e yol yapım hizmetleri kapsamında 30 milyar lira tutarında yatırım yaptıklarının, bunun yanı sıra önümüzdeki yıllarda yapılacak olan yol yapım, katlı kavşak, viyadük ve bulvar çalışmalarının toplam maliyetinin 20 milyar lira olacağını söyleyen Başkan Seçer, umut ediyorum gelecek günlerde hayata geçireceğimiz projeler ve hizmetlerle Mersin'imizi çok daha güzel noktalara getirmiş olacağız ifadelerini kullandı. Meski Genel Müdürlüğü'nün Mezitli'de devam eden 32 milyon euroluk çalışması olduğunu anımsatan Başkan Seçer, 75. yıl Cumhuriyet, Davultepe, Deniz, Hürriyet, İstiklal, Seymenli ve Tece mahallelerinde mevcut içme suyu hattı şebekelerini yeniliyor ve büyük depolar yapıyoruz. Eylül-Ekim ayı gibi açılışını yapacağız. Büyükşehir olarak vatandaşların tüm taleplerine yanıt veriyor, hatta bazen sorumluluk alanımıza girmeyen bölgelerinde taleplerini alıyoruz diye konuştu. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Şoför Mahalli.
2: Şoför Mahalli'nde kısa bir mola. Reklamlardan sonra Şoför Mahalli'nden şarkılar dinlemeye devam edeceksiniz.
3: Reklam kazandırır.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
5: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.

0: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602. 0542 144 4602.
1: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
2: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı.
3: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
2: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Cumartesi pazar açık olan
1: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
4: Akbelen bu.

0: Marmara Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
1: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
2: İletişim 0541 834 4444. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
5: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
6: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
7: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
8: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
9: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
10: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
11: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
12: Şoför Mahalli.
13: Şoför Mahalli'nden şarkılar dinlemeye devam ediyorsunuz.
14: 01GH-287.
15: Yolun açık olsun. Devam et.
16: Bir şeyin taklidi varsa aslı şahanedir. Şahanedir. Şahane Radyo Mersin FM. Mersin FM.
17: Her aşığın kolay söyleyeceği bir şey değildir. Hala seviyorum ve bekliyorum demek. Ölümsüz bir aşk olsa gerek. Hala seviyorum ve bekliyorum diyebilmek.

vazgeçmezim. Yazıyorum, eziyorum sensiz. Gecenin matemi değil midir? Her dinlediğimizde bizi ağlatan şarkı. Geceler her düşmandır. Hem ne kadar arkadaşım. Gündüzlerden korkar aşıklar. Geceleri döker hep gözyaşı. Derdime ne sigaram çare olur, ne de yıldızlar. Belki biraz avutur sana yazdığım bu şarkı. Sana söyle.

Yaklaşma, toz olursun. Geçme, pişman olursun.

Kan kustu be gülüm, kan kustu. Açan güllerine değil, uçup giden kokularına lanet olsun, lanet olsun. Nedir, nedir ulan, nedir?

sarar gibi geçtim acılardan. Bir kilit yüreğimde, bir demir kapı. Kuş uçmaz, kervan geçmez, bir yerlerdeyim.

gibi geçtim acını halden. Bir kilit yüreğimde, bir demir kapı. Kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerlerde. Belki de aşk dediğin böyle olmalı.

sensizlik bir ok gibi canıma saplanmalı. Coşmalı yanar dağlar, kasırganlar kopmalı. Aşkın bir zehir gibi kanımda dolaşmalı. Elbet aşk dediğin böyle olmalı.

0: Şoför Mahali.
1: Yolculuğumuz sona erdi. Mutlu günler diliyoruz.
2: Reklam tanıtır.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'a. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
4: Buğsa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
5: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buğsa Mom.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
7: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
7: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.

0: sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
2: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
3: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
4: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 33 27. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
5: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
6: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
7: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
8: 233 66 55 Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55
9: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
10: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler başlıyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
11: Herkese merhabalar. Mersin'in en sevilen, en çok dinlenen ve tabii ki en kaliteli radyosu Mersin FM'deyiz. Ben Selin. Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza başlıyoruz. Hem de çok güzel bir şarkıyla. Öncelikle katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum ve tabii ki bugün çalacağım en güzel şarkıları kendilerine armağan ediyorum. Yaklaşık 3 saat boyunca birbirinden güzel şarkılar dinleyeceğiz sizlerle. Sizler şu anda bizi nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Ağlarken beraber sevindik el ele. Şimdi sizleri ilk şarkımızla baş başa bırakıyorum. Ajda Pekkan, Sen Olurdun yine sizlerle. Radyonuz Mersin FM'de.
12: Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

yılda aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtar. 0538 988 30 00.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında Özbel Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. İyi yayınlar, kolay gelsin Selin Hanım. Sıradaki en güzel aşk şarkılarını eşim Sevcan'a armağan ediyorum. Evimizin neşesi gönlümün en güzel köşesi demişler. Sizlerde mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz.
1: Beni yanından
0: tanımam senden başka. Dünyada yoktur eşin.
1: Gözlerimde kal.
0: Sanki yıllar öncesi seni görüp sevmişim. Selami Şahin sizlerle.
2: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtar 0538 988 30 çift.

ve reklamlardan önceki son şarkımız. Biliyoruz ki her aşkın bir dikeni, her güzel günün de bir bedeli elbet oluyor. Ama kolay kolay terk eder mi sahiden? Seven seveni. Arada mesafeler olsa da, yollar kapansa da o büyük yemine sadık kalanları. Her şeyi unutup kalbimden seni sil deseler de inanma diye haykıracağız şimdi. Bu güzel şarkımızı şu an radyoları başında bize dinleyen tüm dinleyicilerimize armağan ediyorum. Duy da inanma. Oğuz Yılmaz sizlerle.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklam kazandırır.
2: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan firmalarımızla gurur duyuyoruz. ISO 500, ISO 2500 ve TİMBİN listelerinde yer alarak kentimizin gücünü Türkiye ve dünyaya gösteren tüm Mersin firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası.
3: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi

0: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
1: Yanlış duymadınız. Sadece 120 TL.
0: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33 538 437 02 33.

0: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
1: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
2: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
3: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
1: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444 07 15.
4: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
5: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
6: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
5: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
7: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
8: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
9: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
10: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
11: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
12: Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
13: Reklamlarımızı geride bıraktık. Programımıza Özbel Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Kolay gelsin, iyi yayınlar. Sıradaki en anlamlı şarkılar. Eşim Yakup'a armağan olsun demiş dinleyicimiz. Selamlarımızı gönderelim. Ve sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Gidemezsin diyeceğiz güçlü Soydemir yorumuyla. Seni ama gidiyorlar arkadaşlar. Öyle bir gidiyorlar ki yani.
14: Gidiyorsun.
13: Seni nasıl sevdiğimi bilemezsin.
14: Seni benden.
13: Sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakıyorum.
15: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

Artık sana söyleyecek son bir sözüm kaldı. Bu sözlerimle sana ayrılırken hediyem olsun. Hani derler ya, bir dert veren Allah bin güldürür diye. Ben de sana şunları söylüyorum. Rabbim sana bin dert versin, bir güldürsün. Bir güldürsün.

0: Mers FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin Dezgiler programındayız. Şimdi bir istek şarkım var. Aslında ben çok başka bir şarkı çalacaktım ama kırmayalım, çalalım. İyi yayınlar Selin Hanım, kolay gelsin. Küllenen Aşk şarkısını değerli eşim Sema'ya armağan ediyorum. Çalarsanız çok mutlu oluruz demişler.
1: Yıllardır küllenmiş
0: aşkım. Şarkının güzelliğine bakar mısın?
1: Aşkım mekan kurmuş yanan gönlümde.
0: Beni terk edip de gittiğin halde sana intizara kıyamıyorum.
1: İntizara kıyamıyorum. Yıllardır küllenmiş.
0: Ya, o kadar güzel bir şarkı ki yani.
1: Aşkım
0: hiç başa alasım yok şu an.
1: Gönlümde.
0: Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Şimdi sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakıyorum. Küllenen Aşk, Cengiz Kurtoğlu sizlerle radyonuzda.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Haberler. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek demiryolu projesi hakkında açıklamada bulundu. Uraloğlu, İstanbul Kuzey Demiryolu Geçişi projesinin alt ve üst yapı işlerinin tasarımı ve yapımına ilişkin ihalenin 14 Ekim'de gerçekleştirileceğini bildirdi. Mehmet Şimşek enflasyonla ilgili değerlendirmede bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hane halkı ve reel sektörün enflasyon beklentilerinde iyileşme yaşandığını belirtti ve uygulanan ekonomi politikalarının kalıcı kazanımlar hedeflenerek sürdürüldüğünü ifade etti. Özgür Özel, yeni partinin kuruluş evraklarını imzalayarak Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Özel'le birlikte toplam 91 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek yeni parti kurucular kuruluna katıldı. Yeni partiye ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama geldi. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in yeni partinin kuruluşu açıklamasının ardından yayınladığı mesajda, "Benim görevim toplumun sorunları yoğun ama unutulmuş kesimleriyle bir araya gelmektir. Benim siyaset anlayışım budur," dedi. Avrupa Birliği, Rusya'nın enerji, finans, kripto varlıklar ve ticaret alanlarını hedef alan 21. yaptırım paketini resmen kabul etti. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas, yeni yaptırım paketinin son 4 yılın en geniş kapsamlısı olduğunu belirtti. Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ulaşımı rahatlatması hedeflenen Vatan Caddesi Kuyuluk Farklı Seviyeli Bütünleşik Kavşak Projesi'nin temel atma töreninde yer aldı. Mega yaz projeleri arasında bulunan yatırımın hizmete girmesiyle kent içi trafik daha akıcı hale gelirken ana güzergahlardaki yoğunluğun da önemli ölçüde azalması hedefleniyor. Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, son günlerde kentte görülen iri çekirgeler ve sosyal medyada yer alan çekirge istilası iddialarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Yılmaz, 22 Temmuz tarihi itibarıyla Mersin'de tarımsal üretimi tehdit eden veya ekonomik zarara neden olan bir çekirge istilası tespit edildiğine ilişkin resmi bir açıklama bulunmadığını ifade etti. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası işbirliğiyle hayata geçirdiği Mersin Yeşilşehir Eylem Planı'nın hazırlık sürecini başlattı. Çalıştay'la başlayan süreçte iklim değişikliğinden ulaşım ve enerjiye, su ve atık su yönetiminden katı atık yönetimine

0: yerine doğal alanlardan kentsel planlamaya kadar birçok başlık ele alındı. Yeni Mersin İdman Yurdu'nda transfer çalışmaları devam ediyor. Kırmızı lacivertli ekip kadrosuna 3 ismi daha ekledi. Kulüp geçtiğimiz sezon takımda forma giyen Semih Emir Erdoğan'la yeniden anlaşmaya vardı. Diğer iç transferde Yusuf Zahit Kahveci ile yola devam edilmesi kararı alındı. Yeni Mersin İdman Yurdu dış transferde ise orta saha oyuncusu Berkay Celal Ücereri renklerine bağladı. Basketbol Süper Ligi'ne yükselmeyi hedefleyen Mersin Spor Kulübü MSK kadrosunu güçlendirmeyi sürdürüyor. Mersin temsilcisi 28 yaşındaki ABD'li Mike Smith'i renklerine bağladı. Smith'in MSK'nın hücum organizasyonlarına önemli katkı sağlaması bekleniyor.
1: Haberler.
2: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam tanıtır.
3: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan firmalarımızla gurur duyuyoruz. ISO 500, ISO 2500 ve TİMBİN listelerinde yer alarak kentimizin gücünü Türkiye ve dünyaya gösteren tüm Mersin firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası.
4: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken, doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler, yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için, sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
5: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A. Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533 974 45 90.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45-90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
3: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
2: İletişim 0541 834 44 44 Cezeryede. Kerebiç'te bir Mersin markası, imalatçı cezeryeci Cesur Nacar.

0: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
3: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
6: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
2: Programımızın ilk bir saatini geride bırakmış bulunuyoruz. Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. İnsan bazen en çok sevdiğinin adını fısıldamaktan bile korkuyor. Çünkü biliyor ki kelimelere dökülen her şey o dış dünyanın engellerine de açık hale geliyor aslında. Ve sevdayı bir sır gibi incitmekten ve kaybetmekten çekinerek en derinde saklamak aslında korkaklık değil. O sevginin üzerine de titremek oluyor. Etraftaki o tüm gürültüye eller ne der kaygısına karşı tek bir sığınak kalıyor geriye. Kaderin sahibine inanmak. Kullar kader yazamazlar. Çünkü insan ne kadar plan yaparsa yapsın, araya ne kadar engel koymaya çalışırsa çalışsın, kalbe düşen o yazıyı silmeye hiçbir kulun gücü yetmez. Gerçek bağlılık da sevgisini dünyaya haykırmakta değil, onu her gece sessizce dualara iliştirip göğe fısıldamaktır. Canım benim, canım benim. Ve en büyük inanç da Allah seni bana yazsın diyebilecek kadar o inançla beklemektir ya.

0: Bence. Ben seni ötesi yok diye düşünüyorum. Söyleyemedim.
1: Canım benim.
0: Kaybetmekten korktum da söyleyemedim. Sizleri çok güzel bir düetle baş başa bırakıyorum. Canım benim diyeceğiz bu güzel şarkıyı. Şu anda radyoları başında bizi dinleyen herkese de armağan etmiş olalım.
2: Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtar 0538 988 30 çift 0.

Programımıza Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. İstek bir şarkımızla. Hemen mesajını da paylaşalım. Mehmet'e onu çok seven ömründen Sevgim Yılmaz ihtiyacım var şarkısı demişler. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Şimdi hep birlikte bu güzel şarkımız.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklam kazandırır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.

0: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
1: Su hayattır.

0: Su Hastanesi.
1: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
0: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
2: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
3: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
4: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
5: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 5385 235 5385 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
6: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
7: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
8: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
9: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
10: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
11: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
12: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
13: Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Beni ağlatmaya kimin hakkı var diyeceğiz.

0: Hakim sevmek insanın kendi rızasıyla bir başkasına canını emanet etmesidir aslında, ama bu teslimiyet karşı tarafa bizi tüketme, yok etme hakkını da asla vermez. Bir insanın varlığı hayatı güzelleştirmek yerine her gün yaşanan bir ecele dönüyorsa, orada sevginin değil sadece ağır bir esaretin gölgesi kalmıştır diyebiliriz. Çekilsin dünyamdan. Ve bir zamanlar her şeyi göze aldığın o insanın gün gelip de hayatından tamamen elini eteğini çekmesini istemek de bence bencilce bir vazgeçiş değil de hayatta kalma mücadelesidir. Ve bu da büyük bir hayal kırıklığıdır zaten. Bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Katkılarından dolayı Özbay Kurtarmayı, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum. En güzel şarkıları da kendilerine armağan ediyorum ve sizleri Ferdi Tayfur'la baş başa bırakıyorum.
1: Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30

Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

çok fena bir şarkı dinleyeceğiz sizlerle. Ama bir mesajım var, onu paylaşacağım. Kolay gelsin, tüm güzel şarkılar. Değerli abi Mercan'a armağan olsun demiş dinleyicimiz. Selamlarımızı gönderelim. En güzel şarkılar sizlere armağan olsun. Ve sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Bizler de mesajlarınızı sizlerle ve sevdiklerinizle paylaşabiliriz. Seni ben bir anda terk edeyim de varsın adıma kalpsiz desinler. Mutlu görün, eyvah eyvah. Tüm gözlere neler çektiğim nereden bilsin. Sizleri Müslüm Gürses'le baş başa bırakıyorum. Nereden bilsinler sizlerle.

Değerli desteklerinden dolayı Özbay Kurtarmaya Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum. Şimdi bu şarkıdan sonra bir reklam aramız olacak. Sizleri Şahin Kendirci ile baş başa bırakıyorum. Pişman ettin sizlerle.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Mersin ulaşımına önemli katkı sağlayacak Vatan Caddesi Kuyuluk Farklı Seviyeli Bütünleşik Kavşak Projesi'nin temel atma törenine katıldı. Kentin en büyük katlı kavşağı olma özelliğini taşıyan proje tamamlandığından özellikle doğu-batı yönünde kesintisiz ulaşım sağlanırken kuzey-güney yönündeki trafik akışı da hız kazanacak ve rahatlayacak. Göreve geldikleri günden bu yana Büyükşehir'in Anıt, Sevgi ve Göçmen katlı kavşaklarını başarıyla tamamladığını hatırlatan Başkan Seçer, Hal katlı kavşağında yakın zamanda hizmete açıldığını ifade ederek 4 adet katlı kavşak ve Yenişehir'de Mersin merkezin ilk tüp geçidini yapmamızın ardından bugün temel atarak 6. çalışmayı başlattık. Bu katlı kavşağımızda 2026 yılı sonuna kadar hizmete girecek diye konuştu. Yapılan ve yapılacak olan katlı kavşaklara ek olarak 4. çevre yolu devamı yol ve viyadük, Yenişehir 38. cadde tüp geçit, Yenişehir 21. cadde yeni yol açma ve Mersin Akdeniz Tarsus Organize Sanayi Bölgesi bağlantı yolunun da programa alındığını belirten Başkan Seçer, Mersin Büyükşehir tarafından ilk kez viyadük çalışması yapılacağını da söyledi. Büyükşehir Belediyesi olarak 2019 yılından bu yana Mersin'e yol yapım hizmetleri kapsamında 30 milyar lira tutarında yatırım yaptıklarının, bunun yanı sıra önümüzdeki yıllarda yapılacak olan yol yapım, katlı kavşak, viyadük ve bulvar çalışmalarının toplam maliyetinin 20 milyar lira olacağını söyleyen Başkan Seçer, umut ediyorum gelecek günlerde hayata geçireceğimiz projeler ve hizmetlerle Mersin'imizi çok daha güzel noktalara getirmiş olacağız ifadelerini kullandı. Meski Genel Müdürlüğü'nün Mezitli'de devam eden 32 milyon euroluk çalışması olduğunu anımsatan Başkan Seçer, 75. yıl Cumhuriyet, Davultepe, Deniz, Hürriyet, İstiklal, Seymenli ve Teje mahallelerinde mevcut içme suyu hattı şebekelerini yeniliyor ve büyük depolar yapıyoruz. Eylül-Ekim ayı gibi açılışını yapacağız. Büyükşehir olarak vatandaşların tüm taleplerine yanıt veriyor, hatta bazen sorumluluk alanımıza girmeyen bölgelerinde taleplerini alıyoruz diye konuştu. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
2: Reklam tanıtır.
3: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan firmalarımızla gurur duyuyoruz. ISO 500, ISO 2500 ve TİMBİN listelerinde yer alarak kentimizin gücünü Türkiye ve dünyaya gösteren tüm Mersin firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.

0: Çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız. Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata.
1: Mavi, beyaz eşya. Tıkla, ister uğra. Buse Home'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, vaza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, vaza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
5: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
6: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
2: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
7: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
8: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
9: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 50.

0: 0555-235-5385 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501-686-4044.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
5: Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yaklaşık son bir saatimize de girmiş bulunuyoruz. Yalnızlar treni diyeceğiz şimdi. Ya bazı sevdalar var, çok zorlama gerçekten. Ama bunun en acı gerçeği de işte olmayınca olmuyor. İnsan mantığıyla her şeyi sineye çekmeye çalışsa da işte diliyle affettim ya da unuttum yalana sığınsa bile kalbine söz geçiremiyor. Çünkü aşk için hayallerinden vazgeçip kendi gönlüyle artık kanlı bıçaklı durumuna geçen biri günün sonunda da en büyük hesabı yine kendine vermek zorunda kalıyor. Tabii bir de inceldiği yerden kopsun diyebilmek bir pes ediş de olmuyor bundan dolayı. Daha fazla yıpranmamak için verilmiş en cesur kararlardan biri oluyor. Ne içime sildi, olmayınca olmuyor. Çünkü yalnız kalabilmek ve buna karar vermek gerçekten çok zor. Cesareti olan herkese selam olsun diyelim. Ne içime sildi, olmayınca olmuyor. Ve sizleri Sibel Can'la baş başa bırakalım. Yalnızlar treni sizlerle.

Ve şimdi reklamlardan önceki son şarkımız. İyi yayınlar Selin Hanım, kolay gelsin. Ben Nazan. Tabii ki en güzel şarkılar değerli eşim İbrahim Yılmaz'a armağan olsun demiş dinleyicimiz. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Çok güzel bir şarkı dinleyeceğiz sizlerle. Kavuştursaydı sana benim kalmazdı aşkın bir değeri. Ümit Besen Ararsan Eski Günleri sizlerle radyonuzda.

yaraları eşilince.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklam kazandırır.
2: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
4: Buse.com'dan dev kampanya.
5: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
4: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
5: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
7: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
8: Yoğun muğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
9: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
10: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.

0: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444 07 15.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 3030. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
3: SML Restoran ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
3: 0533 974 4590.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
7: Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

şaşırmış kalmışım, nasıl ödeyim? Taş duvar nasılsa işte öyleyim. Çok zor durumdayım, çok zor durumdayım, iyi değilim.

0: Selin'de Ezgiler programımızın sonuna yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Mersin FM 104.6 frekansındayız. Bir istek şarkımız var. Bizden Dil Yarası istemişler. Biraz da uzun bir özür mesajı gelmiş ama hepsini paylaşmam mümkün değil. İyi yayınlar, kolay gelsin. Ben Caner. Orhan Gencebay'dan Dil Yarası şarkısını değerlim, kendisinden özür dilediğim İlayda'ma armağan etmek istiyorum. Çalarsanız çok mutlu olurum demişler. Yani artık ne olduysa, ama çalarız tabii ki. Bak, gerisini İlayda Hanım'a bırakıyoruz. Bakalım ne olacak.
1: Neler neler bekliyor.
0: Sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakıyorum.

programımızın son şarkısı. Sevgi Selin'de Ezgiler programımız her gün 13-16 saatleri arasında Mersin FM'de sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Mesaj gönderen herkese çok teşekkür ediyorum. Yarın saat 1'de görüşmek üzere. Sizleri son şarkımızla İbrahim Erkal'la baş başa bırakıyorum.

0: sevgi selinde ezgiler sona erdi. Sevgi selinde ezgiler.
1: Reklam tanıtır.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
1: Buse.com'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
4: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533 974 45 90.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
5: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
6: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
7: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
8: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
9: Özbay Kurtarma. Yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
10: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
11: 233 66 55.

0: parayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
2: Babalar Restali başlıyor.
3: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğum radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resteli programıyla sizlerleyim. Ben sunucunuz Zeynep. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte arabeskin en baba seslerini dinlemek üzere Mersin FM 104.6 frekansında buluşuyoruz. Günün ilk resitali Müslüm Baba'dan yapalım dedim. Zaten birkaç gündür Müslüm Gürses çalmıyoruz diyecektim. Ama sanırım daha dün çaldık ya. Bilmiyorum ama birkaç gündür listeye koymuyorum diye hatırladım ben. Mil çekmişler diyecek Müslüm Gürses. Şimdi bu güzel şarkıyı sizlerle baş başa bırakıyorum.

sil çekmişler sanki şu gözlerimi. Görüyorum ama görmez gibiyim. Etrafımda dönen her kahpeliği biliyorum ama bilmez gibiyim.

Gülsüm Gürses resiteliyle devam ediyoruz programa. Ela gözlüm diyecek. Güzel türküyü aslında Ela Gözlüm ben bu elden gidersem kal melul melul diyor ya. Bu güzel türküyü tüm Ela Gözlere armağan edelim. Ama gitmeyelim de sevelim birbirimizi daima. Geçen dedem sevemedim kara gözlüm istemişti, çalmıştık. Hatta demiştim ki Ela Gözlüm demen daha gerekirdi. Sevemedim kara gözlüm ne demiştim. Anneannemin gözleri Ela demiştim. Aklıma bu şarkı o yüzden geldi. Ela Gözlüm, Müslüm Gürses sizlerle radyolarınıza ses verecek. Anneanneme, anneme armağan olsun. Tüm Ela Gözlere armağan olsun bu güzel şarkı. Şarkının ardından kısa bir reklam arası. Reklamlardan sonra yine burada olmaya devam edeceğiz.

0: Babalar Resitali, devam edecek.
1: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Mersin ulaşımına önemli katkı sağlayacak Vatan Caddesi Kuyuluk Farklı Seviyeli Bütünleşik Kavşak Projesi'nin temel atma törenine katıldı. Kentin en büyük katlı kavşağı olma özelliğini taşıyan proje tamamlandığından özellikle doğu-batı yönünde kesintisiz ulaşım sağlanırken kuzey-güney yönündeki trafik akışı da hız kazanacak ve rahatlayacak. Göreve geldikleri günden bu yana Büyükşehir'in Anıt, Sevgi ve Göçmen katlı kavşaklarını başarıyla tamamladığını hatırlatan Başkan Seçer, Hal katlı kavşağında yakın zamanda hizmete açıldığını ifade ederek 4 adet katlı kavşak ve Yenişehir'de Mersin merkezin ilk tüp geçidini yapmamızın ardından bugün temel atarak 6. çalışmayı başlattık. Bu katlı kavşağımızda 2026 yılı sonuna kadar hizmete girecek diye konuştu. Yapılan ve yapılacak olan katlı kavşaklara ek olarak 4. çevre yolu devamı yol ve viyadük, Yenişehir 38. cadde tüp geçit, Yenişehir 21. cadde yeni yol açma ve Mersin Akdeniz Tarsus Organize Sanayi Bölgesi bağlantı yolunun da programa alındığını belirten Başkan Seçer, Mersin Büyükşehir tarafından ilk kez viyadük çalışması yapılacağını da söyledi. Büyükşehir Belediyesi olarak 2019 yılından bu yana Mersin'e yol yapım hizmetleri kapsamında 30 milyar lira tutarında yatırım yaptıklarının, bunun yanı sıra önümüzdeki yıllarda yapılacak olan yol yapım, katlı kavşak, viyadük ve bulvar çalışmalarının toplam maliyetinin 20 milyar lira olacağını söyleyen Başkan Seçer, umut ediyorum gelecek günlerde hayata geçireceğimiz projeler ve hizmetlerle Mersin'imizi çok daha güzel noktalara getirmiş olacağız ifadelerini kullandı. Meski Genel Müdürlüğü'nün Mezitli'de devam eden 32 milyon euroluk çalışması olduğunu anımsatan Başkan Seçer, 75. yıl Cumhuriyet, Davultepe, Deniz, Hürriyet, İstiklal, Seymenli ve Teje mahallelerinde mevcut içme suyu hattı şebekelerini yeniliyor ve büyük depolar yapıyoruz. Eylül-Ekim ayı gibi açılışını yapacağız. Büyükşehir olarak vatandaşların tüm taleplerine yanıt veriyor, hatta bazen sorumluluk alanımıza girmeyen bölgelerinde taleplerini alıyoruz diye konuştu. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
2: Reklam kazandırır.
3: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
4: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya nokta.com'da.
5: İster tıkla, ister uğra.
6: Buğzem Home'dan dev kampanya.
7: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buğzem Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
6: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
7: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
8: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
7: Burada her şey istediğiniz gibi.
6: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buğzem Home.
7: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
8: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
2: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3434.
1: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
4: İletişim 0541-834-4444. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
5: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
2: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
6: Yoğun muğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
1: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
7: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı.
8: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
7: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
0: Cumartesi pazar açık olan
1: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
0: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542-252-4167 542-252-4167 Mersin.
3: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542-144-4602 0542-144-4602.
9: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
10: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
11: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin.

0: Tepe Medya. Yayın siz neredeyseniz orada.
1: Babalar Restani. Babalar Restani devam ediyor. Devam ediyor.
2: Reklamların ardından Babalar Restani son hızıyla devam ediyor. Reklamlardan önce Müslüm Gürses resteliyle bitirmiştik ilk kuşağı. Şimdi Emrah, ayırdılar bizi birbirimizden diyecek. Şimdi bu güzel şarkıyı sizlerle baş başa bırakıyorum. Radyoları başında kalpleri bir ama bir şekilde ayrı düşenler için gelsin. Belki kalpleri de ayrıdır ama ayrılmasınlar. Eğer ayırdılar bizi birbirimizden diye üzülüyorlarsa çok değil. Bir telefon uzağınızda herkes.

Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Emrah Resteli devam ediyor. Benim de Allah'ım diyecek. Ya şarkı o kadar güzel ki hangi dörtlüğünden bahsetsem o kadar bilemiyorum. Hepsi çok güzel bir söz gerçekten. Sana vermediğim bir gururum kaldı. Yeter bu sevgiden çektiğim günahım diyor. Bana ah etmekten bıkmadın mı? El açtın Allah, benim de Allah'ım diyor. Sevenler için gelsin bu güzel şarkı. Seni sevmekten başka yasayı çiğnemedim diyecek. O yüzden bu güzel şarkı Emrah'tan, benim de Allah'ım, sizlerle baş başa bırakıyorum.

0: ستاله.
1: Atilla Kaya'dan Yazık şarkısıyla sizlerleyiz. Bazen anlaşılmak için karşılıklı konuşmaya değil de karşınızdakinin sadece sizi dinlemesine ihtiyacınız vardır. Atilla Kaya'da ne olursun konuşma, sana ihtiyacım var, dinle diyecek. İkimize yazık, gençliğimize yazık. Bu kadar yalanım yaşalan mıydı her şey yaşadığımız diyecek. Atilla Kaya Yazık şarkısıyla sizlerle birlikte olacak. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

0: Duygular Resitali.
1: Hayatta başımıza ne gelirse gelsin bazı insanlardan bir şekilde kopamıyoruz. İşte Atilla Kaya da az önce demişti. İçimde kötü bir his vardı ayrılacağımıza dair ve ayrıldık. Ama ben seninle gittiğim mekanların hiçbirinden kopamıyorum dedi. Şimdi de can feda diyecek İbrahim Erkal. Senin uğrunda can feda, başka kimse de umurumda değil diyecek. Bu güzel şarkıyı sizlerle baş başa bırakıyorum.

İbrahim Erkal bir diyecek sensiz geçen günde dönmez benim gönül sözüm. Özledim seni diyecek. Bu güzel şarkıyı sizlerle baş başa bırakıyorum. Kitabım da bir, kalem silahım bir. Sensin günahım bir, umut Allah'ım bir, hepsi bir diyecek. İbrahim Erkal bir şarkısıyla radyolarınıza ses veriyor.

programın sonuna yaklaşırken babalar restlerini biraz da taverna restlerine çevirelim. Arif Susam, acırım sana diyecek. Sen doğdun ama yaşamadın ki. Yaşadım deme hiç, gülerim sana, acırım sana diyecek. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Restiyeli programındaydınız. Bugünlük programın sonuna geldik. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte arabeskin en baba restellerini, en güzel restellerini dinlemek üzere Mersin FM 104.6 frekansında buluşuyoruz. Arif Susam, kendime hayrım yok ki diyecek. Benden aşk istiyorsun, olsaydı esirgemezdim ama kendime hayrım yok ki sana dokunsun diyecek. Tekrar görüşene dek hoşça kalın, iyi akşamlar diliyorum. Yarın yine saatler 16'yı gösterdiğinde değil, pazartesi yine saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle Mersin FM 104.6 frekansında buluşalım.

0: Ağlar resitali sona erdi.
1: Reklam tanıtır.
2: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan firmalarımızla gurur duyuyoruz. ISO 500, ISO 2500 ve TİMBİN listelerinde yer alarak kentimizin gücünü Türkiye ve dünyaya gösteren tüm Mersin firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
4: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.

0: Buğsa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buğsa

0: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
1: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
2: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
3: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
4: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
5: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
2: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336

0: sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
1: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
2: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
0: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199 0555 671 1199.
3: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam kazandırır.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
2: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.

0: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
1: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 33 27. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
2: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A. Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
3: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02, 0542 144 46 02.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
4: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
5: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199, 0555 671 1199.
6: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
7: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

yerde yağmur var mı? Kar başladı mı? Yoksa göndereyim sana, göndereyim gözyaşlarımı.

0: Reklam tanıtır.
1: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan firmalarımızla gurur duyuyoruz. ISO 500, ISO 2500 ve TİMBİN listelerinde yer alarak kentimizin gücünü Türkiye ve dünyaya gösteren tüm Mersin firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto klima sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
5: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A. Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
6: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
7: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85

0: 235 5385 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
1: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
2: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
3: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
4: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444 07 15.

0: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: Mersin FM 104.6.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hep

0: tıkla, ister uğra.
1: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.

0: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
1: Su hayattır. Su hastanesi.
2: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
1: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
3: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Binport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Binport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 700 111-7750.
4: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
5: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336-2965. 336-2965.
6: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
7: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

ölüme yürümekmiş. Üstüne titremekmiş, vefaymış. Aşk dediğin zavallı bir kapıyı duvara çarpıp çıkıncaya kadarmış. Bana komaz deyip sancını bir kilo rakıya gömsen de akşamları. Oy benim yaralı. Asıl sancı uyandığında bütün odaları boş gönülle koyarım.

0: Reklam tanıtır.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden

0: tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56A. Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 45 90.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
4: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
5: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
6: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
7: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 33 27. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
8: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
9: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 5385 235 5385 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.

0: çok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır.

sen gideli. Adın adıma değse içim ürperiyor. Sensiz buralarda dağ üşüyor, taş üşüyor, denizde balık üşüyor, dilimde dualar üşüyor. Elleri cebinde bir adam yürüyor sana doğru. Kar, kış, kıyamet fark etmez. Bütün adımlarım sana koşuyor. Ah sen gideli, sen gideli bütün acılar bende sabahlıyor. Sen gideli, hala hangi sinemaya gitsem iki bilet arıyorum. Hangi meyhaneye gitsem iki kadeh, iki çatal, iki kaşık. Öylesine sevdalıyımsan ve hala öylesine aşık. Sen gideli, kan kardeşim pişmanlık, can yoldaşım yalnızlık ve sırtımda çuvallar dolusu karanlık. Gecelere ben dağıtıyorum, yeni şarkılar sarmıyor beni, hep eskilere takılıyorum. Hele, hele seni ben ellerin olsun diye mi sevdim yok mu? Ne zaman duysam, nerede duysam mıh gibi takılıyorum.

gece gözlerimden söz aldı. Bir daha sana ağlamayacaklar. Yemin etti dudaklarım bir daha seni anmayacaklar. Ve kırdı kalemini ellerim bir daha seni yazmayacaklar. Peki, peki ben bu kalbimi ne yapacağım, ben bu kalbimi? Hala sevdiğini söylüyor seni. Bir duysalar, bir bilseler yakacaklar beni, yakacaklar. Anlayacağım. Sen seni benden alıp gittin ama aşk bende kaldı, biliyor musun? Ve ben gölgene bile hasretken bu şehirde, sen benden uzaklarda, başka kollarda rahat uyuyor musun? Bak, bak şarkımız çalıyor. Duyuyor musun? Duyuyor musun?

nasıl sevdiğimi, nelere göğüs gerdiğimi, kaldırımlarında sabahlara erdiğimi, dağın, taşın, toprağın, ağaçtaki yaprağın biliyor. Sen biliyorsun Adana, anlat. Ben anlatınca inanmıyorlar. Yine içmiş, kafası güzel diyorlar. Sen anlat, sen anlat be Adana.

0: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326

0: 0712 624 34 34. Buzem Home'dan dev kampanya.
1: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buzem Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
0: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.

0: kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
1: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, kerebiçte bir Mersin markası. İmalatçı cezeryeci Cesur Nacar.
2: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
3: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.

0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
2: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
3: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
5: Damarsa damar, işte o kadar.

olmaz bir şeyden, bir kavga uzar gider. Bu kadar seviyorken, böyle durup dururken, olur olmaz bir şeyden, bir kavga uzar gider.

yaşarsın geceleri. Buna ben dayanamam, kıyamam, hiç kıyamam. Seni yalnız bırakmam, korkarsın geceleri. Buna ben dayanamam.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Mersin ulaşımına önemli katkı sağlayacak Vatan Caddesi Kuyuluk farklı seviyeli bütünleşik kavşak projesinin temel atma törenine katıldı. Kentin en büyük katlı kavşağı olma özelliğini taşıyan proje tamamlandığından özellikle doğu-batı yönünde kesintisiz ulaşım sağlanırken kuzey-güney yönündeki trafik akışı da hız kazanacak ve rahatlayacak. Göreve geldikleri günden bu yana Büyükşehir'in Anıt, Sevgi ve Göçmen katlı kavşaklarını başarıyla tamamladığını hatırlatan Başkan Seçer, Hal katlı kavşağında yakın zamanda hizmete açıldığını ifade ederek 4 adet katlı kavşak ve Yenişehir'de Mersin Merkez'in ilk tüp geçidini yapmamızın ardından bugün temel atarak 6. çalışmayı başlattık. Bu katlı kavşağımızda 2026 yılı sonuna kadar hizmete girecek diye konuştu. Yapılan ve yapılacak olan katlı kavşaklara ek olarak 4. çevre yolu devamı yol ve viyadük, Yenişehir 38. cadde tüp geçit, Yenişehir 21. cadde yeni yol açma ve Mersin Akdeniz Tarsus Organize Sanayi Bölgesi bağlantı yolunun da programa alındığını belirten Başkan Seçer, Mersin Büyükşehir tarafından ilk kez viyadük çalışması yapılacağını da söyledi. Büyükşehir Belediyesi olarak 2019 yılından bu yana Mersin'e yol yapım hizmetleri kapsamında 30 milyar lira tutarında yatırım yaptıklarının, bunun yanı sıra önümüzdeki yıllarda yapılacak olan yol yapım, katlı kavşak, viyadük ve bulvar çalışmalarının toplam maliyetinin 20 milyar lira olacağını söyleyen Başkan Seçer, umut ediyorum gelecek günlerde hayata geçireceğimiz projeler ve hizmetlerle Mersin'imizi çok daha güzel noktalara getirmiş olacağız ifadelerini kullandı. Meski Genel Müdürlüğü'nün Mezitli'de devam eden 32 milyon euroluk çalışması olduğunu anımsatan Başkan Seçer, 75. yıl Cumhuriyet, Davultepe, Deniz, Hürriyet, İstiklal, Seymenli ve Tece mahallelerinde mevcut içme suyu hattı şebekelerini yeniliyor ve büyük depolar yapıyoruz. Eylül-Ekim ayı gibi açılışını yapacağız. Büyükşehir olarak vatandaşların tüm taleplerine yanıt veriyor, hatta bazen sorumluluk alanımıza girmeyen bölgelerinde taleplerini alıyoruz diye konuştu. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan firmalarımızla gurur duyuyoruz. ISO 500, ISO 2500 ve TİMBİN listelerinde yer alarak kentimizin gücünü Türkiye ve dünyaya gösteren tüm Mersin firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası.
3: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve Elektronik Ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.

0: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
1: Yanlış duymadınız. Sadece 120 TL.
0: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33 538 437 02 33.
2: Yazın keyfi bitse de konfor

0: tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
1: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
2: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533-711-7750.
3: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535-524-7658. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres. Merdel Teknoloji.
4: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
5: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
6: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
7: Özbay Kurtarma. Yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538-988-30-0.
8: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma. 0538-988-30-0.
9: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
11: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Dinledikçe iz bırakan şarkılar bu programda. Arabeskin Kralı.
1: Fırat Yayında.
2: Dinledikçe iz bırakan şarkılar bu programda diyoruz ve Fırat'la Damardan Kalbe programına başlıyoruz sevgili dostlar. Aman yarabbi, radyonun delisi geldi diyenler var. Az önce reklam öncesinde pop şarkılar çalıyordu, şimdi birden bir girdi arabesk. Ya bu nereden çıktı diyenleriniz vardır mutlaka, ama yapacak bir şey yok abi. Bu saatte bizim arabesk saatimiz başlar, sabaha kadar devam eder. Özellikleri tabii ki bu programda seçilen bir şarkılar çok ayrıdır biliyorsunuz. İşte onlardan bir tanesini startımızı vereceğiz. Orhan Baba, Benim Dünyam diyecek. Öncelikle herkese iyi akşamlar dileklerimizi, bu güzel şarkımızı evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında sesimize kulak veren tüm dinleyicilerimize armağan edelim. Çalışanlarımıza, mesaide olanlara kolay gelsin dileklerimizi gönderelim. Bu güzel şarkı sizlere armağan oluyor. Sizler de ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Şu dakika itibariyle 0553-714-9496'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya başlıyorsunuz. 20 öncesinde gelen mesajlar vardı arkadaşlar, haberiniz ola silindi. WhatsApp'tan bakın gönderim saatine. 20 öncesinde ise şayet tekrardan iletmeniz gerekiyor, haberiniz olsun.

0: Haydi o zaman şarkımızı başa alalım ve hep birlikte bu güzel yorumu dinleyelim. Sonrasında sizlerden gelen mesajları paylaşmaya başlayacağız. Hiçbir yerlere ayrılmayın.
1: Selam.

benim dünyamsın. Orhan Baba Radyonuzda sizlerle buluştu ilk olarak. Haydi o zaman devam edelim. Durmak yok diyoruz. Birbirinden güzel şarkılar sizlerle buluşmaya devam ediyor bu frekansta. Şimdi bu şarkıyı ben cuma günü çalacaktım. Maalesef işte kısmet olmadı çalmak. Başkaları çaldı yani. Yeni çıktı bu şarkı sıcağı sıcağına. Cuma günü ilk biz çalamadık maalesef işte. Ne yapalım abi? Ama radyomuz çaldı tabii ki. Neyse canım, biz de pazartesi günü çalarız dedik ve sizlere dinleteceğim bu şarkıyı. Radyomuzda dinlediniz. Geçtiğimiz listelerde yayınlandı ama benim programda ilk defa çalacak Ümit Yaşar. Senin o gözlerin var ya diyecek bir Ümit Yaşar yorumuyla dinleyeceğiz bu güzel şarkıyı. Var ya, efsane olmuş. Yani bu şarkıyı bu denli arabeske çevirebilecek tek adam herhalde.

sözde falan inanmayın zaten. Yalan hepsi. Yayınlar Fırat abi, ben Derya. O sıradaki şarkılar canımdan çok sevdiğim eşime Kürşet Öz'e armağan olsun. Her günümde, her düşüncemde sadece sen varsın demiş. Selamlarımızı gönderelim sevgili kardeşlerimize. İyi yayınlar. Herkesin bir hikayesi vardır. Benim en güzel hikayem Samet Yıldırım. Bu şarkı ona gelsin. Merve'den seni çok seviyorum demiş. Şimdi bu şarkı gelsin dedik ama şarkının sözüne aldanmayın abi. Önemli olan aşkınıza şu anda şu dakika sesinizi gönderebilmeniz, mesajınızı gönderebilmeniz. Aynı anda aynı şarkıya kulak verebilmeniz değil mi? Yayınlar, ben Seda Çalışkan. Sabrın kanatları varmış, zamanı gelince sahibine uçarmış. En güzel şarkılar ömrüm eşim Tuğra Çalışkan'a armağan olsun demiş sevgili dinleyicimiz. Olsun o zaman diyelim. Hadi Ümit Yaşar'la sizleri baş başa bırakalım. Senin o gözlerin var ya diyecek, sonrasında buradayız.

0: selam, damara devam.
1: Yürü be, Allah'ına kurban.
2: Ver coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu hacı.
3: Mersin efendim.
4: 104.6.

sadece bu kadar arabesk bari söylenir abi. Yani söylenince de yakışır. Ümit Yaşar. Şimdi çok güzel bir şarkı gelecek var ya. Allah Allah. Var ya Allah Allah. Şimdi ben bu şarkıyı çok severim. Eski bir şarkıdır zaten bilirsiniz. Son zamanlarda ayrı bir takdım böyle. 4-5 gündür döndürüp döndürüp dinliyorum. Bize böyle yani bizim için müzik ayrı bir şey abi. Müzik olmazsa biz olamayız. Müzik dinlemeden olmuyor işte. Bir de şarkıya taktık mı abi, döndürüp döndürüp dinleriz abi işte. Yapacak bir şey yok, o da bu şarkı şu an. Şu an takıntılı olduğumuz şarkılardan bir tanesi. İyi akşamları, yayınlar. Ben Mersin Mutan, Melike Delice. Dipteyken de beraberdik, zirvede de beraber olacağız. Sıradaki bütün şarkılar sevgilim Görkem Koçak'a gelsin. Sana da iyi yayınlar abim, kolay gelsin demiş. Eyvallah sevgili kardeşim, selamlar olsun. İyi akşamlar diyorum. Sıradaki şarkı Hasan kardeşim Recai Söze için gelsin. Yazım Çevik Loto göndermiş mesajını. İyi akşamlar, ben Nur Köse. Sıradaki bütün şarkılar canımdan çok sevdiğim.

Benim sevgilim Hakan Serin'e gelsin demiş sevgili dinleyicimiz. Ya, gerek sözleri gerek müziği var ya, çok güzel bir şarkıdır. Yeni türkü Destina radyonuzda sizlerle olacak sevgili dostlar. Sonrasında buradayız.

yakınlarda kızı olacak olanlar varsa kızının ismini destine koyabilirler. Yani tavsiyemdir, bir öneridir. Vallahi benim bir kızım olursa adı Destine olsun bak. Buradan yazayım. Olursa şayet Destine koyarız abi. Ediyoruz birlikteliğimize tüm hızı ve tüm güzelliği. Reklamlar öncesindeki son şarkımız Güllü gelecek şimdi. Hazır mıyız? Yani bir Ferda Anıl Yarkın şarkısını da o kadar güzel söyledi ki, o da Güllü yorumuyla, rahmetli Güllü'yü saygıyla anmış olalım bu güzel şarkıyla. Canım babam Murat Kamış ve can kardeşi Behzat Demir Yılmaz, Doğan Demir Yılmaz, Yaşar Kara, Harun Eser, Özgür Su, Ali Kanmaz için sıradaki tüm şarkılar gelsin demiş dinleyicimiz. İyi akşamlar. Güzel insan, kolay gelsin Fırat Bey demişler. Eyvallah, teşekkür ediyorum. Sıradaki en güzel şarkılar Canım Oğlum, İlk Heyecanım, Yakışıklım, Aslan Parçası, Recai Süze ve Sana da Gelsin demiş. Teşekkür ediyorum annem, ellerini öperim. Arkadaşlarım Mehmet Kurnaz, Onur Toy, Suat Nalbant abisine, Muhammed Gültekin, Erdem Yerlikaya ve tüm arkadaşlarına gelsin. Seni canından çok seven annen diyerek mesajını sonlandırmış. Güllü ile sizleri baş başa bırakacağım. Üzülme diyecek, sonrasında reklamlar. Reklamlar sonrasında buradayız.

0: Orta selam, damara devam.
1: Yürü be, Allah'ına kurban.
2: Coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu hacı.
3: Mersin efendim.
4: 104.6

0: reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan kalbe.
2: Reklam kazandırır.
3: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan firmalarımızla gurur duyuyoruz. ISO 500, ISO 2.

0: Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında.
1: Türkiye Vestelleniyor.
2: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
6: Gökhan Eğitim Kurumları.
5: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.

0: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Türkoğlu ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres. Merdel Teknoloji.
1: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
2: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
3: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
4: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
5: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
6: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.

0: Su hayattır. Su hastanesi.
1: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
0: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
2: Yok kelimesi omega yapıda yok.
3: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
4: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
3: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Cumartesi pazar açık olan
2: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
5: Akbelen Bulma.

0: Ankara Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor.
4: Fırat'la Damardan Kalbe.
5: Reklam arasında çaylar tazelendi mi arkadaşlar? Tazelendiyse o halde kaldığımız yerden devam. Selamlar reisim, ben Kürşat Öz. Sıradaki şarkılar değerli büyüğüm, dayım İsmail İkinci, Mustafa Alpaltın dostlarım Hasan Hüseyin Deniz, Harun Can Yurt, Mustafa Ersin Barış abilerim, Şavkayar Ozan, Acun Karal ve Burak Temel'e armağan olsun demiş. Selamlarımızı gönderelim sevgili kardeşlerimize. Merhaba, sıradaki şarkı Silifke'de bulunan Resulcan Şahin, Deniz Gündoğmuş, Ramazan Ertugan, Yusuf Samit Yıldırım ve Yeşer Armut arkadaşlarıma armağan olsun demişler. İyi akşamlar sevgilim, Recai Söze'ye en güzel şarkıları armağan etmek istiyorum demiş. Mesafeler, zamanlar, zorluklar hiçbiri sana olan sevgimi azaltmaya yetmez. Seni çok seviyorum sevgilim, az kaldı, kendine çok iyi bak. Büyük bir özlemle sımsıkı sarılacağımız günü bekliyorum, Allah'a emanet ol demiş.

Ve radyonun delisi yine yaptı yapacak. Abi şimdi bak, şarkının güzelliğine bak. Bu şarkıyı çok iyi dinleyin. Sözlerine iyi kulak verin. Ahmet abi var ya, söylerse mükemmelini söyler, yazarsa mükemmelini yazar. Böyle bir şey olamaz var ya, bu şarkı adamı ağlatır. Sıradaki şarkı, mesajımız kapandı yanlışlıkla. Sıradaki şarkı Silivke'de bundan kardeşim Recai Söze'ye gelsin. Sevgi ve özlemle selamlar demiş Yılmaz Çakmak. Kendime değil. Yayınlar Mutan, selamlar. Sıradaki şarkılar Aslan abilerim, Hilmi Dorum ve Ceylan Duran'a gelsin demişler. Yayınlar kolay gelsin. Ben Aleyna. Sıradaki en güzel şarkılar eşim Erol Üşenmez'e armağan olsun demiş. Kendime diyemedim. Sana elveda dedim, sana kendime diyemedim. Gönlüme diyemedim.

Volümleri yükseltiyoruz arkadaşlar, tamam mı? Bu şarkının dediğim gibi sözlerine çok iyi kulak verin. Hasretlik çekenleriniz vardır mutlaka. Tabii ki bu mesajların hepsi hasret çekenlerin mesajları zaten. Açın şöyle sevdiğinizin fotoğrafını. Ağlayabilirsiniz abi, serbest. Seni gömdüm ben, öldüm.

İnsanın içini acıtığı mı aşk? Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafı, salma yüreğimi fesada. Bakara yurdumda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye yoruyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın gittiğinde büyüyen sevgilim. Ben hasretin uçurumunda zincirimi ısıran yarala kurdum. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine ve aşkın sahibine bir sözüm. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılık da olsa aşktan gelene eyvallah diyeceğim. 3'ten 9'a yemin olsun.

var ya. Hani dedim ya, son zamanlarda takıntılı olduğum şarkılar vardı. İşte onlardan bir tanesi de buydu. Ya şimdi güzel bir şarkı daha geliyor. Hepsi birbirinden güzel. Ardı ardına var ya. Şehri yakacağız abi. Ciğerleri parçalayacağız bu akşam yine her zaman olduğu gibi. Yener Mutan selamlar. Sıradaki şarkı Hasan oğlum, Hilmi Dorum ve yanında bulunan bütün arkadaşlarına gelsin. Bir sabah anne bir sabah diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. İsyan etmedi. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Ben Necin Üşenmez, Masal Üşenmez. Yanınızdan çok sevdiğimiz babalarımız Erol Üşenmez ve Doruk Üşenmez'e söyledik tüm şarkılar gelsin. Ayrıca sizlere de armağan olsun yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz. Selamlar olsun bizlerden de sizlere. Taş bastım kanal ağlayan bağırma. İstemem kimse gelmesin yanıma. Kolay gelsin Fırat abi. Sıradaki en güzel şarkılar Aslan abim de Cahil Sözey'e gelsin demiş. Seni çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış sevgili kardeşimiz.

Zeki Müren, namı değer şeftali. Niye şeftali? Adam Bursalı abi. Bursa'nın neyi meşhur? Şeftalisi. O yüzden namı değer şeftali diyoruz. Zeki Müren'le sizleri baş başa bırakıyoruz. Bir Gülü Sevdim radyonuzda sizlerle.

olanlar olmuş. Belki de o beni çoktan unutmuş. Ne

0: onu sevdim, tek mevsimlikmiş. Ah, içi verdi, gelletme dedim, kal gitme dedim, söz dinlemedim, bak kaçıverdi. Bir gülü sevdim, bir onu sevdim, tek mevsimlikmiş. Ah, içi verdi, gel etme dedim, kal gitme dedim, söz dinlemedi, bak kaçıverdi.
1: Allah Allah, var ya Zeki abi, rahmetli analım Zeki abimizi, hemen ardına yakışır bir sanatçı gelecek. Tabii ki de Bülent abla, Diva. Böyle tatil girince var ya arkadaşlar, şöyle ilk cumartesi pazar yayın yapamıyoruz yani. Siz tekrarlarını dinliyorsunuz zaten, biliyorsunuz. Bizim enerji patlaması yaşıyoruz böyle. Şarkı çalamayınca, şarkı dinleyemeyince böyle kafayı yiyoruz tabii. Pazartesi günü gelince bizde sendrom falan olmaz. Öyle işte keyifli yayın çıkar ortaya. Ben mükemmel keyif alıyorum. Şu iki saatin nasıl geçtiğini anlamıyorum. Eminim sizler de öylesinizdir. Radyonun yeni açan dinleyicimize selamlarımızı, iyi akşamlar dileklerimizi gönderelim. Balkonda dinleyenler, sesimize kulak veriyorsunuz değil mi? Bu güzel şarkı şu anda balkonda oturup çay yudumlayarak bizleri dinleyen herkese armağan olsun. Merhabalar, yayınlar. Ben Özgür Su. Sıradaki şarkılar Can kardeşim, Doğan Demir Yılmaz, Murat Kamış, Ali Kanmaz, Yaşar, Harun ve özü sözü bir abim Beysat Demir Yılmaz'a, dayımız Duran, özür diliyorum, Duman Doğan'a gelsin. Teşekkürler demiş. Bizler teşekkür ediyoruz. Ben Adana'dan Harun Eser, arkadaşlarım, dostlarım Doğan Demir Yılmaz ve Özgür Su için Yaşar, Ali Kanmaz, abilerim Murat Kamış, Beysat Demir Yılmaz'a sıradaki şarkılar gelsin demişler. Yayınlar Fırat Bey Silifke'de bulunan oğlum Erdem Yerlikaya için sıradaki şarkı gelsin, onu çok seviyorum, annesinin bir tanesi demiş. Ne zaman gözlerin gelse aklıma, burkulur yüreğim, burkulur.

0: Hep birlikte bu güzel yorumu dinleyelim. Sonrasında çok kısa bir reklam arasıyla sizleri baş başa bırakacağım. Reklamlar sonrasında kaldığımız yerden son saatimizde devam edeceğiz. Hiçbir yerlere ayrılmayın.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Ver coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu hacı.

0: Reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan kalbe,
2: reklam tanıtır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
3: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
2: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
5: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
6: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira, Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
7: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58.

0: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
1: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533 974 45 90.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
5: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
6: Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor.
7: Fırat'la Damardan Kalbe.
8: Evet, reklamları dinledik sevgili dostlar. Reklamlar sonrasında birlikteliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi reklamları dinlediniz değil mi? Mutlaka dinlemişsinizdir. Akşama kadar bu dinlediğiniz reklamları ben geziyorum arkadaşlar. Yani her gün 5 tanesini, 6 tanesini, belki bazen 10 tanesini geziyorum. Her gittiğimde de birçok firma duyuyor, yani radyodan verim alıyorlar zaten reklam verenler. Radyodan duyduk gelenler diyenler oluyor. Bir de bize gidip de demeyenler oluyor, haberiniz olsun. Yani şimdi bu reklamları dinlediniz değil mi? Mesela ne dinledik az önce? Halk Pazarı'nı dinledik. İşte Altapak, Otolastik, Masmavi Döviz. Ya bunlara gidiyorsunuz, radyodan duydunuz diyelim ilk defa. Gittiniz. Deyin abi, yani bazıları demeyenler desin. Diyenler için bir şey demiyorum zaten. Demeyenler radyodan duyduk geldik deyin ki. Reklamlar devam etsin. Reklamlar devam ettiği sürece biliyorsunuz bütün radyonun gelirleri giderleri tek sadece reklamdır. Reklam olduğu sürece radyo hayatta kalır. Radyo hayatta kaldığı sürece biz de burada yayın yapabiliriz. Siz de sevdiklerinize mesajlar ulaştırabilirsiniz değil mi? O yüzden radyonun reklamı çok önemlidir arkadaşlar. Ben şimdi piyasada gezdiğim için duyuyorum bazen. Ya çok reklam veriyorsunuz diyenler var. Çok mu Allah aşkına? 5-6 dakika reklam sürüyor. Abi dinliyorsun, tamam eyvallah da. Yani reklam olmazsa zaten radyo olmayacak ki yani. Bırak da o kadar olsun değil mi? O yüzden reklamı dinliyorsanız arkadaşlar, diyenler haricinde, diyenleri es geçiyorum. Demeyenler de gittiği zaman firmaya radyoda duyuyoruz diyesinler ki. Namımız yürüsün ki biz de devam edelim. Tabii patronun para kazanmaya ihtiyaç var. Patron para kazanacak, giderleri ne yapacak? Reklamlarla ödeyecek ve biz de maaşımızı alacağız. Biz de burada yayın

sizlerden gelen mesajları paylaşmaya devam edelim. İyi akşamlar abi, ben Mutan Gülşen Mülayim. Sana baktığımda sadece bugünümü değil geleceğimi de görüyorum. Sen benim yarınım, umudum, sabrım ve en güzel duamsın. İyi ki sen eşim Ümit Mülayim'e. Sıradaki şarkılar gelsin demiş sevgili dinleyicimiz. Özlem Karakıran'a cancağızı olan annesinden sıradaki şarkılar gelsin demişler. İyi akşamlar, ben Silifke'den Furkan. Sıradaki en güzel şarkılar Erol Üşenmez, Doruk Üşenmez ve Onur Toy'a armağan olsun demiş. Olsun o zaman, güzel bir Nurettin Rençper yorumuyla sizleri baş başa bırakacağım. Ezo, radyonuzda sizlerle sonrasında burada olacağız.

0: Güzel bir Nurettin Rençber yorumu. Ezo, sizlerle buluştu radyonuzda. Devam ediyoruz birlikteliğimize.
1: Ben onu sevmeseydim eğer,
0: vay vay.
1: Ne gözlerimde yaş, ne yüreğimde taş, ne de saçlarımda ak olurdu.
0: Vallahi var ya, çok doğru söylemiş Alihan. Bakalım mesajlarımızda nerede kalmıştık? Yayınlar, hayırlı akşamlar. Ben Elise Duruk Çelik, sıradaki şarkı Hazretine dayanmaya çalıştım. Güzel babam Kadir Çelik'e gelsin. Seni çok seviyorum demiş. Selamun aleyküm demişler. Aleyküm selam diyelim. Ben Beysat Demir Yılmaz, sıradaki şarkı kardeşim Özgür Arun, Murat Yaşar, Ali Kanmaz, Doğan Demir Yılmaz ve babam Duman Doğan için gelsin demiş. İyi akşamlar yayınlar. Ben Mersin Mut'tan Fatma Koçak. Bugün çalacak olan şarkılar Silivke'de olan canım oğlum Görkem Koçak'a gelsin. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol diyerek mesajını sonlandırmış sevgili annemiz. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Ben Duran Toktürü, sıradaki şarkı Yüreğimin Hasreti Gözümün Nuru Hasan oğlum Kadir Çelik'e gelsin diyerek seni çok seviyorum canım oğlum demiş sevgili annemiz. Bana ondan bahsetmeyin diyecek Alihan. Bak şimdi çok güzel giriş var. Ne diyor? Ne diyor? Bir daha alalım başa.
1: Ben onu sevmeseydim.
0: Ben onu sevmeseydim eğer.
1: Ne gözlerimde yaş.
0: Ne gözümde yaş.
1: Ne yüreğimde
0: ne
1: taş.
0: Ne yüreğimde taş.
1: Ne de saçlarımda.
0: Ne de saçlarımda ak olurdu abi. Haydi o zaman Alihan sizlerle radyonuzda.
1: Ben onu sevmeseydim eğer. Ne gözlerimde yaş. Ne yüreğimde taş. Ne de saçlarımda ak olurdu. Onu sevmeseydim.

0: dos X-Men. Bana ondan bahsetmeyin, bana ondan söz etmeyin. Ali Han yorumu radyonuzda sizlerle buluştu sevgili dostlar. Allah Allah! Haydi o zaman devam, durmak yok. Kavernemizin babası Cengiz Kurtoğlu gelecek şimdi radyonuza konuk olacak. Selamun Aleyküm radyomuzun neşesi güzel insan. Sıradaki güzel şarkılar Canım Oğlum Recai Söze'ye. Tüm radyonun çalışanları da Muhammed Gülsekin, Mehmet Kurnaz, Onur Toy, Suat Nalbant, Sercan Yerlikaya. Tüm arkadaşlarına gelsin. Allah'a emanet ol Canım Oğlum. Kendine çok iyi bak. Fırat Bey sen de Allah'a emanet ol demiş sevgili Memduh abimiz. Selamlarımızı gönderiyoruz. Sevgili babacığım selamlar olsun. Ellerinden öperim. İyi akşamları yayınlar. Ben Diren Bahfalt'ın sözdeki şarkılar çok sevdiğim canım amcam Mustafa Alpaltun'a gelsin diyerek mesajını sonlandırmış. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Sıradaki bütün güzel şarkılar canım sevgilim Kadir Çeliğe gelsin. Seni her şeyden çok seviyorum demiş. Fırat abi ben Derman Gezici. Sıradaki şarkı canımdan çok sevdiğim canım eşim Semra Gezici. Armağan olsun Allah'ım seninle olsun. Amin diyerek mesajını sonlandırmış. Ben Mutan Tuana Nehir. Sıradaki şarkılar Silifke'deki Aslan Babam Mustafa Zehir'e gelsin demiş.
1: Seni görmem imkansız, imkansız, imkansız.
0: Seni görmem imkansız, rüyalarım olmasa diyecek Tavernemizin babası Cengiz Kurtoğlu.
2: Fırat'a selam, damara devam.
3: Gülben, Allah'ına kurban.

Rüyalarım olmazsa. Merhabalar, ben Erdem Kurt. Silifke'de bulunan kardeşim Ahmet Kurt ve Oktay Demir Ezen abime sıradaki şarkılar gelsin demiş. İyi akşamlar. Sıradaki şarkı Beysat Demir Yılmaz, Doğan Demir Yılmaz, Özgür Su, Harun Eser, Ali Kanar, Murat Kamış ve kalbimin merkezi biricik sevdiğim Kimsesiz Yaşar'a gelsin yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz. Yayınlar Fırat Ağabey, ben Mustafa Çalışkan. Sıradaki şarkılar Hasan Dayım, Vedat Kaplan'a, İkizler, Suat Fuat kardeşleri, Gani Dönertaş, Mert Kalli, Tarık Akan, Kürşat Çiftçioğlu, Hasan Barış ve Komutan Gire için Armağan Olsun demiş. İyi akşamlar Fırat abi. Ben Berkay, Silifke'de bulunan Emrah Erden'e ve değerli abilerim Ömer, Emin, Meral, Zeynel ve Barış abime sıradaki şarkılar gelsin demiş. De tekrar programlarımıza gelen bir mesajımız vardı. Bunu okumak istiyorum çünkü söz verdim pazartesi günü okuyacağım diye. Tabii mesajı bulabilirsek. Nerede acaba? Özel hattımıza gelince mesaj. Normalde özel hatta gelen mesajları okumuyorum ama bu mesajımızı okumak istiyorum. Çünkü 112 çalışanlarından gelen bir mesajdı. Gel de bul abi. Gel de bul şimdi. 50 tane mesaj var. Merhaba, ben Ahmet Çağlayık. Sıradaki şarkı tüm 112 çalışanlarına gelsin demiş. Bir de fotoğraf göndermiş ambulans sürerken. Allah yar ve yardımcınız olsun tüm 112 çalışanlarına. Güzel şarkı sizlere gelsin. Şarkımız sonrasında kısa bir reklam arası, reklamlar sonrasında son yarım saatimizde karşınızda olacağız sevgili dinleyenler. Hiçbir yerlere ayrılmayın. Dediğim gibi reklamları da dinlemeyi unutmayın ha.

Evet, reklamları dinledik mi sevgili dostlar? Reklamlar sonrasında da son 23 dakikalık zaman dilimin içerisine girmiş bulunmaktayız. Güzel bir şarkı gelecek yine. Var ya, zaten hepsi birbirinden güzel ama bu şarkı da ayrı bir güzel arkadaşlar. Şimdi bizi sosyal medyadan takip eden dinleyicilerimizi biliriz. Bugün ne yaptım? Bugün sizleri bezdirdim değil mi? Hani akşama kadar esnaf ziyareti yapıyoruz ya. Abi şimdi ben her gittiğim yerde çay kahve mutlaka içerim. Zaten içmesen adamı döverler. Dedim ki bugün değişiklik yapalım. Her içtiğim çayı kahveyi bir fotoğraf çekeyim. Müzikle beraber atayım. Hem sizin reklamınız olsun. Sevgili Oğuzhan Halıcılık'tan başladı. Kahve ısmarladılar. Kahvemizi içtik, çektik, attık yani. Ondan sonra çay. Allah ne verdiyse var ya, akşama kadar o gördüklerinizin haricinde var ya. Herhalde akşama kadar iki demliği içiyoruz. Bir de geliyoruz burada program esnasında, bir demliği ben demliyorum şimdi programda yani. Çay olmazsa olmazımız, biliyorsunuz değil mi? Bir de bir demlik burada gömüyoruz. Yani bir araştırmak lazım, bir bilene sormak lazım. Bu kadar çay içmek zararlı mı diye. Gerçi şekersiz içiyorum, sıkıntı yoktur diye düşünüyorum inşallah. Evet, bizi sosyal medyadan takip etmek isteyen dinleyicilerimiz Instagram'dan radyocu @Firat, Twitter'dan da direkt radyocu Firat yazarsanız bulursunuz arkadaşlar. Burada da böyle işte atraksiyon yaparak bazı şarkıları çekip atıyorum yani. Yani stüdyo ortamı görmek istiyorsanız, yani radyo nasıl bir yer diye merak ediyorsanız orada görebilirsiniz. Hiçbir şey yok yani. Bir tane bilgisayar var, bir de mikrofon var. Bir de bir tane ekranlı bir zımbırtı var. Mümkün değil seni, mümkün değil seni birden unutmak. Mümkün değil seni içimden atmak. Seni içimden atmak. Sana öyle. Efecan Karatiken'den dostları Doğu Serin'e, Metin Şahin'e sıradaki şarkılar gelsin demişler.

Akşamlar ben Elz Azra, sıradaki şarkı Silivki'de bulunan dayı Mehmet Güney adına gelsin demiş. İyi akşamlar, yayınlar diyorum. Ben Oray Özkan. Sıradaki şarkı Silivki'de bulunan değerli abilerim Hıdır Poyraz, Ümit Akgündüz ve kardeşim Çağatay Topal ve Abdullah Taş'a gelsin demiş. İyi akşamlar abi, sıradaki şarkı Merve'lerinden kardeşlerim Suat ve Fuat'a gelsin. İyi ki varsınız demiş. Teşekkür ediyoruz. İyi ki sizler de varsınız.

Aslında şarkılar birbirinden güzel ardı ardına gelmeye devam ediyor bu frekanslarda sevgili dostlar. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Son 3 şarkımızı yetiştirebilirsek tabii ki İlkay Akkaya ile devam edeceğiz. Hani çok güzel şarkıydı var ya. Vallahi şimdi bir daha başa almak isterim bu şarkıyı ama yapacak bir şey yok, dinledik artık. Normalde bireysel dinlesek neyse, tekrarla dinle. Hayırlı yayınlar. Sıradaki şarkı bir tanem Zehra'ma gelsin demiş. Gelsin o zaman. Selamun aleyküm Fırat kardeşim. Ben Acun Karan. Sıradaki şarkı değerli kardeşlerim Ömür Kara, Bekir Kayhan ve Mehmet Ali Güçlü. Şavka Erozan, Dura Sansay, Doruk Üşenmez, Kürşat Öz, Yunus Emre Tokbürek, Yılmaz Doğan ve sana armağan olsun. Rabbim yar ve yardımcınız olsun demiş. Teşekkür ediyoruz. Selamlar yayınlar. Biz Mersin Mutan, Melike Delice ve Gülcan Koçyiğit. Bugün çalacak olan şarkılar Silifke'deki olan değerlilerimiz Görkem Koç'a gelsin demiş. Gelsin o zaman. İyi yayınlar, ben Mustafa Yıldırım. Sıradaki şarkılar kardeşim Suat Fuat Tekerikizlere ve can dostlarım Aydın Yelboğa, Abdullah Uygun, Selahattin Irmak, Rıza ve Serkan Besenti'ye gelsin. Seviyorum abilerim, kardeşlerim. İyi ki varsınız, iyi akşamlar demiş. Çok güzel bir şarkıdır İlkay Akkaya yorumu. Durup Kızılırmak. Gidemem, sizlerle olacak. Bu şarkının da öyle anısı var ki.

0: Harvey Esk'in tek sorumlusu. Fırat yayında. Harvey'dene göre değil, Harvey'den Harvey Esk.
1: Eyvallah. Mersin'e.

0: Vallahi giden gidiyor abi. Seni bırakıp gidemem diyor ama giden de gidiyor. İmparator'la devam edeceğiz. İbrahim Tatlıses sizlerle olacak sondan bir önceki şarkımız. Hani Müslüm Babacılar demeyin, Müslüm Baba nerede kaldı diye son şarkımıza denk geldi bugün var ya. Şimdi Ali Kurnaz kardeşim mesajını 20.05'te yazmışsın ya. Hani okunmadan bir daha 20.52'de göndermişsin. Bak bu saate kaldı mesajın, bir saat geçti üstünden. Şayet ikinci mesajı atlamış olsaydın şimdi bu mesajın çoktan okumuştu, haberin olsun. Sen aramıza yeni katılmışsın belli ki. Ben Ali Kanmaz, Sedek Şarkılar, Doğan Demir Yılmaz, Özgür Su, Harun Keser, Murat Kamış, Yaşar Karagözü, Karaözü. Evet. Var ya, Yaşar Karaözü sözü bir abim Besat Demir Yılmaz'a gelsin demiş ama var ya, soy ismi gibi okuyoruz. Çünkü niye? Virgül bırakmıyorsunuz arkadaşlar. Evet, Besat Demir Yılmaz'a armağan olsun demiş sevgili kardeşimiz. Sıradaki şarkıcılarımdan çok sevdiğim eşim İsmail Aker'e, Seyhan abime, Uğurcan Yılmaz abime ve tüm kardeşlerine armağan olsun demişler. Hayırlı akşamlar Fırat kardeşim. Ben Hatay Antakya'dan Ferit Serin. Bir şarkı istiyorum Berken'den, Sabır şarkısını çalarsan sevinirim. Canım kızım için gelsin, canım eşime armağan olsun yayınlar demiş. Şimdi şöyle bir durum var. Tüm gelen mesajların istemiş olduğu şarkıları çaldığımız zaman yetiştiremeyeceğimizden dolayı o yüzden sadece sıradaki şarkıları armağan edebiliyorsunuz. Ama bu şarkı gerçekten de çok güzel bir şarkı. İnşallah ilerleyen günlerde çalacağım. Sizi de hatırlatacağım, kulağınızı çınlatacağım inşallah. Ben Cesur Sıradaki Şarkı abilerim Doruk Üşenmez ve Erol Üşenmez için Barbaros Çelik, Cihan Çakı ve Resul Yüksel'e gelsin demiş dinleyicimiz. Ben seni sevmekten başka ne yaptım ki? Bir Tanrı'ya taptım, bir de sana taptım. İmparator yorumu namert olayım radyonuzda sizlerle sonrasında son şarkımızla karşınızda olacağız.
1: Fırat'a selam.

0: Şimdi şarkılarda ver coşkuyu kolonlara diyoruz ya. Yani siz şarkı dinlerken burada son ses var ya, veriyorum ayarı. Pencere de açık mı? Az önce dedim pencereden şöyle bir bakayım. Aşağıdan bir aile geçiyor var ya. Yukarı bakıyorlar böyle, ne ayak diye. Nereden besinler canım, burası radyo istasyonu değil mi? Son şarkımız Müslüm Baba sizlerle olacak. Tanrı istemezse yaprak düşmezmiş. Tanrı istemezse insan ölmezmiş. Vay vay vay Müslüm Baba. Rahmet tanalımı güzel şarkısı. İyi akşamlar. Silifke'de bulunan canım eşim Emrah Erden'e sıradaki şarkı gelsin. Seni çok seviyoruz demiş sevgili dinleyicimiz. İyi yayınlar, ben Çağlı Nur. Sıradaki şarkı canımdan çok sevdiğim Mazhar Köre kardeşim Aysel Alşan ve Zehra Bayan'a gelsin. Aysel Alşan'dan da kardeşleri Ali Şani Alşan ve Arif Aydın'a gelsin demiş dinleyicimiz. İyi akşamlar. Sıradaki bütün güzel şarkılar Selina Yörük'ten canım eşim Adnan Yürü'ye armağan olsun demiş sevgili kardeşimiz. Selamun aleyküm demiş dinleyicimiz. Aleyküm selam dilimi. Yayınlar Fırat abi. Ben Uğur, eşim Ayşenur Yalçın'a selam söylüyorum. Onu çok ama çok seviyorum diyerek mesajını noktalamış. Ve son mesajımız yayınlar sıradaki şarkı Doruk Üşenmez'den. Kaydı değer dostları Ali Rıza Üşenmez, Mehmet Ali Güçlü, Erol Üşenmez, Can Çakı, Bülent, özür diliyorum, Burak Çetinkaya, Acun Karal, Şavka Erozan, Doğan Demir Yılmaz, Çağatay Topal, Durasan Say, Veli Kızılkaya, Bülent Savar, Cüneyt Dursun, Burak Temel, Özdeyiş Üşenmez, Ömür Kara, Seyfettin Topak ve Metin Şahin, Barbaros ve Sertan'a gelsin teşekkürler demiş. Bizler teşekkür ediyoruz. Selamlar, iyi akşamlar dileklerimizi gönderelim sizlere. Tanrı istemezse insan ölmez. Sen Tanrı mısın, beni öldürdün?
1: Sen Tanrı mısın?
0: Eşime dostuma beni güldürdün.
1: Eşime dostuma.
0: Efendim bu akşamlık da birlikteliğimizin sonuna geldik mi? Geldik vallahi, çok üzücü bir durum var ya. Allah Allah ya, devam etmek isterdim var ya. Daha da güzel şarkılar çalmak isterdim sizlere. Sabaha kadar ya. Ama ne yapalım işte. Her güzel bir şeyin sonu vardır değil mi? Yarın saatler 20'yi gösterdiğinde Allah'tan bir mani olmazsa tekrardan birlikte olacağız. Evet, bizleri sosyal medyadan takip etmek isteyen dinleyicilerimiz Instagram'dan radyocu _Firat, Twitter'dan da radyocu Firat olarak arattırarak bulabilirsiniz arkadaşlar. Takip edebilirsiniz, sınırsız. Halka açık yani.

Evet, dediğim gibi tekrardan görüşmek üzere. Hepinize selamlar, saygılar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Radyomuzun başından ayrılmayın. Birbirinden güzel şarkılar sizlerle buluşmaya devam edecek ve bu programı kaçıranlar tekrarını dinleyebilirler. Müslüm Baba'yla sizleri baş başa bırakalım.

متصلان دمارات.

alıştı bu gönül. Sevip sevip kırılmaya, gücenmeye, darılmaya. Alıştı bu gönül. Sevip sevip kahrolmaya, vurulmaya, yıkılmaya. Bir eksik, bir fazla dokunmuyor artık bana. Nasılsa alıştı bu gönül.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler başlıyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Herkese merhabalar. Mersin'in en sevilen, en çok dinlenen ve tabii ki en kaliteli radyosu Mersin FM'deyiz. Ben Selin. Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza başlıyoruz. Hem de çok güzel bir şarkıyla. Öncelikle katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum ve tabii ki bugün çalacağım en güzel şarkıları kendilerine armağan ediyorum. Yaklaşık 3 saat boyunca birbirinden güzel şarkılar dinleyeceğiz sizlerle. Sizler şu anda bizi nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Ağlarken beraber sevindik el ele. Şimdi sizleri ilk şarkımızla baş başa bırakıyorum. Ajda Pekkan, Sen Olurdun yine sizlerle. Radyonuz Mersin FM'de.
0: Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında Özbel Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. İyi yayınlar, kolay gelsin Selin Hanım. Sıradaki en güzel aşk şarkılarını eşim Sevcan'a armağan ediyorum. Evimizin neşesi gönlümün en güzel köşesi demişler. Sizlerde mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz.
1: Beni yanından
0: tanımam senden başka. Dünyada yoktur eşin.
1: Gözlerimde kal.
0: Sanki yıllar öncesi seni görüp sevmişim. Selami Şahin sizlerle.
2: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtar 0538 988 30 çift.

ve reklamlardan önceki son şarkımız. Biliyoruz ki her aşkın bir dikeni, her güzel günün de bir bedeli elbet oluyor. Ama kolay kolay terk eder mi sahiden? Seven seveni. Arada mesafeler olsa da, yollar kapansa da o büyük yemine sadık kalanları. Her şeyi unutup kalbimden seni sil deseler de inanma diye haykıracağız şimdi. Bu güzel şarkımızı şu an radyoları başında bize dinleyen tüm dinleyicilerimize armağan ediyorum. Duy da inanma. Oğuz Yılmaz sizlerle.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklamlarımızı geride bıraktık. Programımıza Özbel Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Kolay gelsin, iyi yayınlar. Sıradaki en anlamlı şarkılar. Eşim Yakup'a armağan olsun demiş dinleyicimiz. Selamlarımızı gönderelim. Ve sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Gidemezsin diyeceğiz güçlü Soydemir yorumuyla. Seni ama gidiyorlar arkadaşlar. Ayırın. Öyle bir gidiyorlar ki yani. Gidiyorsun. Seni nasıl sevdiğimi bilemezsin. Seni benden. Sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakıyorum.
2: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: sevgi selinde ezgiler.
1: Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30

0: olacak gibi.
1: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
2: Programımızın ilk bir saatini geride bırakmış bulunuyoruz. Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. İnsan bazen en çok sevdiğinin adını fısıldamaktan bile korkuyor. Çünkü biliyor ki kelimelere dökülen her şey o dış dünyanın engellerine de açık hale geliyor aslında. Ve sevdayı bir sır gibi incitmekten ve kaybetmekten çekinerek en derinde saklamak aslında korkaklık değil. O sevginin

0: üzerine de titremek oluyor. Etraftaki o tüm gürültüye eller ne der kaygısına karşı tek bir sığınak kalıyor geriye. Kaderin sahibine inanmak. Kullar kader yazamazlar. Çünkü insan ne kadar plan yaparsa yapsın, araya ne kadar engel koymaya çalışırsa çalışsın, kalbe düşen o yazıyı silmeye hiçbir kulun gücü yetmez. Gerçek bağlılık da sevgisini dünyaya haykırmakta değil, onu her gece sessizce dualara iliştirip göğe fısıldamaktır. Canım benim, canım benim. Ben sana... Ve en büyük inanç da Allah seni bana yazsın diyebilecek kadar o inançla beklemektir ya bence. Ben seni çok... Ötesi yok diye düşünüyorum. Söyleyemedim canım benim. Canım benim. Kaybetmekten korktum da söyleyemedim. Kaybetmekten korktum da söyleyemedim. Sizleri çok güzel bir düetle baş başa bırakıyorum. Canım benim diyeceğiz bu güzel şarkıyı. Şu anda radyoları başında bizi dinleyen herkese de armağan etmiş olalım.
1: Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtar 0538 988 30 40.

programımıza Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz istek bir şarkımızla. Hemen mesajını da paylaşalım. Mehmet'e onu çok seven ömründen Sevgi Yılmaz ihtiyacım var şarkısı demişler. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Şimdi hep birlikte bu güzel şarkımız

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Beni ağlatmaya kimin hakkı var diyeceğiz. Şimdi sevmek insanın kendi rızasıyla bir başkasına canını emanet etmesidir aslında, ama bu teslimiyet karşı tarafa bizi tüketme, yok etme hakkını da asla vermez. Bir insanın varlığı hayatı güzelleştirmek yerine her gün yaşanan bir ecele dönüyorsa, orada sevginin değil sadece ağır bir esaretin gölgesi kalmıştır diye

0: biliriz.
1: Çekilsin dünyamdan, çekilsin.
0: Ve bir zamanlar her şeyi göze aldığın o insanın gün gelip de hayatından tamamen elini eteğini çekmesini istemek de bence bencilce bir vazgeçiş değil de hayatta kalma mücadelesidir. Ve bu da büyük bir hayal kırıklığıdır zaten. Bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Katkılarından dolayı Özbay Kurtarmaya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum. En güzel şarkıları da kendilerine armağan ediyorum ve sizleri Ferdi Tayfur'la baş başa bırakıyorum.
2: Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30

Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

çok fena bir şarkı dinleyeceğiz sizlerle. Ama bir mesajım var, onu paylaşacağım. İyi yayınlar, kolay gelsin. Tüm güzel şarkılar değerli abi Mercan'a armağan olsun demiş dinleyicimiz. Selamlarımızı gönderelim. En güzel şarkılar sizlere armağan olsun. Ve sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Bizler de mesajlarınızı sizlerle ve sevdiklerinizle paylaşabiliriz. Seni ben bir anda terk edeyim de varsın adıma kalpsiz desinler. Mutlu görün. Eyvah eyvah. Gözlere neler çektiğim nereden bilsin. Sizleri Müslüm Gürses'le baş başa bırakıyorum. Nereden bilsinler sizlerle.

Değerli desteklerinden dolayı Özbay Kurtarmaya Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum. Şimdi bu şarkıdan sonra bir reklam aramız olacak. Sizleri Şahin Kendirci ile baş başa bırakıyorum. Pişman ettin sizlerle.

Sevgi Selin'de ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de ezgiler. Sevgi Selin'de ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de ezgiler.

Sevgi Selin'le Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yaklaşık son bir saatimize de girmiş bulunuyoruz. Yalnızlar treni diyeceğiz şimdi. Ya bazı sevdalar var, çok zorlama gerçekten. Ama bunun en acı gerçeği de işte olmayınca olmuyor. İnsan mantığıyla her şeyi sineye çekmeye çalışsa da işte diliyle affettim ya da unuttum yalanına sığınsa bile kalbine söz geçiremiyor. Çünkü aşk için hayallerinden vazgeçip kendi gönlüyle artık kanlı bıçaklı durumuna geçen biri günün sonunda da en büyük hesabı yine kendine vermek zorunda kalıyor. Tabii bir de inceldiği yerden kopsun diyebilmek bir pes ediş de olmuyor bundan dolayı. Daha fazla yıpranmamak için verilmiş en cesur kararlardan biri oluyor. Ne içime sildi, olmayınca olmuyor. Çünkü yalnız kalabilmek ve buna karar vermek gerçekten çok zor. Çizdi, gülmedini gülmüyor. Cesareti olan herkese selam olsun diyelim. Ve sizleri Sibel Can'la baş başa bırakalım. Yalnızlar treni sizlerle.

Sevip solumak mı? Çarlamaktan sev sandım olur. Yaprağına hüzün sevip solmak mı? Çarlamaktan sev usan

şimdi reklamlardan önceki son şarkımız. İyi yayınlar Selin Hanım, kolay gelsin. Ben Nazan. Sıradaki en güzel şarkılar değerli eşim İbrahim Yılmaz'a armağan olsun demiş dinleyicimiz. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Çok güzel bir şarkı dinleyeceğiz sizlerle. Kavuştursaydı sana benim kalmazdı aşkın bir değeri. Ümit ve sen ararsan eski günleri sizlerle radyonuzda.

içerler. Yaraları eşlenince

Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

şaşırmış kalmışım, nasıl edeyim? Taş duvar nasılsa işte öyleyim. Çok zor durumdayım, çok zor durumdayım, iyi değilim.

0: Selin ve Ezgiler programımızın sonuna yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Mersin FM 104.6 frekansındayız. Bir istek şarkımız var. Bizden dil yarası istemişler. Biraz da uzun bir özür mesajı gelmiş ama hepsini paylaşmam mümkün değil. Kolay gelsin. Ben Caner. Orhan Gencebay'dan Dil Yarası şarkısını değerlim, kendisinden özür dilediğim İlayda'ma armağan etmek istiyorum. Çalarsanız çok mutlu olurum demişler. Yani artık ne olduysa ama çalarız tabii ki. Gerisini İlayda Hanım'a bırakıyoruz. Bakalım ne olacak.
1: Neler neler bekliyor.
0: Sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakıyorum.

ve programımızın son şarkısı. Sevgi Selin'de Ezgiler programımız her gün 13-16 saatleri arasında Mersin FM'de sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Mesaj gönderen herkese çok teşekkür ediyorum. Yarın saat 1'de görüşmek üzere sizleri son şarkımızla İbrahim Erkal'la baş başa bırakıyorum.

0: Sevgi Selin'de ezgiler sona erdi. Sevgi Selin'de ezgiler.
1: Babalar Restali başlıyor.
2: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Restali programındasınız. Ben sunucunuz Zeynep. Bazı gidişler her şeyi bitiren, böyle köprüleri yıkıp atan, geride koca bir enkaz bırakan cinsten oluyor. Müslüm Baba adeta sevdanın yazılmamış kanunu hatırlatacak ama bu şarkıyla bize. Vazgeçmek, ayrılmak, kopmak demektir. Düşünmeden karar verme başına. Eğer ortada bir sorun varsa konuşulmalı, yüzleşilmeli ve halledilmeli. Ama öyle ufak tefek sebeplerden emek verilmiş bir aşkı hiç yoktan yıkıp gitmek olmuyor. Bu sadece aşkta da değil bu arada. Herhangi bir ilişkinizde öyle ufak tefek sebeplerden dolayı ayrılmak, gitmek, kopmak hiç de güzel değil. O yüzden varsa sebepsiz ayrıldığınız hemen geri dönün derim. Müslüm Gürses sebepsiz ayrılık diyecek. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

0: zaman.
1: Şimdi de düşünülüp karar verilmiş bir ayrılığın hikayesi var radyolarda. Müslüm Gürses, Nilüfer şarkısıyla sizlerle birlikte olmaya devam ediyor. Ayrılığın ama böyle tam da ayrılamamanın aslında hikayesindeki kendini seçmeyi anlatacak Müslüm Gürses. Evet, her şeyi al, bana beni geri ver, bir şansım olsun diyecek. Müslüm Gürses'in Nilüfer şarkısıyla sizlerle radyolarınıza ses vermeye devam ediyor.

0: Banalar ve Stani devam edecek. Devam edecek. Babalar ve Stani devam ediyor. Devam ediyor.
1: Reklamların ardından Hakkı Bulut Resteli ile devam ediyoruz programa. Hani bazen hayata bakarız da her şeyin anlamını tek bir insanda buluruz ya. Onunla geçen her zorluk, ondan gelen her cefa bile tatlı gelir insana. Çünkü bilirsiniz ki onsuz dünya kapkaranlık, onsuz yollar bomboş.
2: Kaybettiğim aşkımı...
1: Hakkı Bulut, şimdi ikimiz bir fidanın güller açan dalıyız. Sen benimle, ben seninle bu hayatı yaşamalıyız diyecek. Sevmek de zaten tam olarak bu değil mi? Her şeye rağmen bir arada o aynı daldaki iki gül gibi yan yana durabilmek. Hakkı Bulut, ikimiz bir fidanın diyecek. Şimdi bu güzel şarkıyı sizlerle baş başa bırakıyorum.

Hakkı Bulut Risteli ile devam ediyoruz programa. Bazen bir gidişi kabullenmek, aslında çoğu zaman bir gidişi kabullenmek zordur. Ama eğer o gidiş bir kağıt parçasıyla, bir mektupla ilan edilmişse, işte o insanı hayata bırakan son umudu da alır götürür. Elinizde tuttuğunuz o son satırları okurken her kelimede sevginin aslında nasıl koca bir yalana dönüştüğünü görürsünüz. Üstelik bir de mutlu ol derler giderlerken. Yani canınızı alan biri sizi nasıl yaşa diyebilir ki, mutlu ol diyebilir ki. Sensiz mutlu olmak mümkün mü diyecek Hakkı Bulut. Son mektup şarkısıyla sizlerle birlikte radyolarınıza ses verecek.

0: Espresso Italian.
1: Ümit ve Sernes diliyle devam ediyoruz programımıza. Bugün çaldığım ve çalacağım tüm şarkılar aslında bir arkadaşım seçti. Bunu da seçti ve bunu seçtikten sonra dedim ki ben bu şarkıyı neredeyse bir aydır çalacağım aklımda. Ama sürekli unutuyorum, kalıyor. Ve o da bunu seçince dedim tamam o zaman bunu kesin çalıyoruz. Sanki hiçbirini çalmayacakmışız gibi. Ümit Besen Nikah Masası diyeceksin. Şimdi bu güzel şarkı radyolarınızda sizlerle birlikte ses verecek.

şimdi bayağı güzel bir ayrılık şarkısı gelecek bunun ardından. Zaten nikah masasından sonra da bu çok güzel yakışır yani. Madem ki bu gece tam anonsa gireceğim. Çok güzel bir yerine başladı şarkı, giremedim. Madem ki bu gece ayrılacağız, istemem bir daha güneş doğmasın diyecek Ümit Besen. Islak Mendil şarkısıyla sizlerle birlikte olmaya devam ediyor sizlerle.

0: Classic Hollywood.
1: Hayatta bazen insan derman aradıkça yarası derinleşir. Adalet aradıkça haksızlığın tam ortasında bulur kendini. İşte o anlarda sessizce içimizdeki en büyük kırgını anlatırız. Ben de mutlu olmak istemez miydim şu yalancı dünyada diyor ya imparator, aynı bu şekilde. Önce verip sonra alan kadere, bizi dertlere baş başa bırakan o düzene karşı bir iç döküş. İmparator, ben insan değil miyim diyecek. İbrahim Tatlıses'ten bu güzel şarkıyı sizlerle birlikte radyolarınızda ses vermeyecek.

0: Arvesit hani.
1: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Listeli programındaydınız. Ben sunucunuz Zeynep. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte arabeskin en baba listelerini dinlemek üzere Mersin FM 104.6 frekansında sizlerle birlikte olmaya devam ediyoruz. Yani bugün şarkılarımızı seçmiştik ama 3 tane şarkı için maalesef vaktimiz kalmadı. Onu da yarın çalacağız. Bir Orhan Gencebay resteli var, bir de Cengiz Kurtoğlu'ndan bir şarkı daha kaldı. Şimdi ama resmini öpsüm de yattım diyecek Cengiz Kurtoğlu. Yarın yine saatler 16'yı gösterdiğinde Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Esteli'yle sizlerle olmaya devam edeceğim. Tekrar görüşene dek hoşça kalın, iyi akşamlar diliyorum.

0: Fırat'la Damardan Kalbe başlıyor.
1: Damardan kalbe.
0: Fırat'la Damardan Kalbe başlıyor.
2: Gidişin ecelim olsa da var ki.
3: Arabeskin kralı.
4: Öyle özledim ki sevdiğim beni.
3: Arabeskin kralı.

0: dinledikçe iz bırakan şarkılar bu programda. Arabeskin Kralı.
1: Fırat Yayında.
2: Dinledikçe iz bırakan şarkılar bu programda diyoruz ve Fırat'la Damardan Kalbe programına başlıyoruz sevgili dostlar. Aman yarabbi, radyonun delisi geldi diyenler var. Az önce reklam öncesinde pop şarkılar çalıyordu, şimdi birden bir girdi arabesk. Ya bu nereden çıktı diyenleriniz vardır mutlaka, ama yapacak bir şey yok abi. Bu saatte bizim arabesk saatimiz başlar, sabaha kadar devam eder. Özellikleri tabii ki bu programda seçilen bir şarkılar çok ayrıdır biliyorsunuz. İşte onlardan bir tanesini startımızı vereceğiz. Orhan Baba, Benim Dünyam diyecek. Öncelikle herkese iyi akşamlar dileklerimizi, bu güzel şarkımızı evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında sesimize kulak veren tüm dinleyicilerimize armağan edelim. Çalışanlarımıza, mesaide olanlara kolay gelsin dileklerimizi gönderelim. Bu güzel şarkı sizlere armağan oluyor. Sizler de ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Şu dakika itibariyle 0553-714-9496'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya başlıyorsunuz.

0: o zaman şarkımızı başa alalım ve hep birlikte bu güzel yorumu dinleyelim. Sonrasında sizlerden gelen mesajları paylaşmaya başlayacağız. Hiçbir yerlere ayrılmayın.
1: Selam, damara devam.
2: Mersin FM 104.6.